0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Ettings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

çıkaramazsın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP 31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilir yanarken içim. Buz olur kesilirim

Yaşarım yanarken içim, kuş olur uçarım

0: Radyo Radar 91.8.
1: Boşuna çekilmedi bunca azlar İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'de bekle. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında, mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinde bekle. Bir kuşa yeni hayat satan toprağının karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçiş bizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul, bekle. Sen bize layıksın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Ettings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap işlet devlet modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Srealis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devlet modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: serserinim.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Srealis üst yöneticisi Lenny Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devlet modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'den yapılır diyenler için büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Eltaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etting Srealis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Ero Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekim Sen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
0: Benim param o da benim.
1: O da benim.
0: Senin param. Senin param o da benim.
1: O da benim.
0: Benim param benim.
1: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun
0: 2011.
1: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
6: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam.
6: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve KSR'nin hala inatla ve ısrarla 5. yılında en çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle beraberiz efendim. Ve bugün de farklı bir konu ve farklı bir konuk yapısıyla sizlerle birlikteyiz. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Kayseri Aile Platformu Başkanı Sayın Ahmet Avanlar stüdyomuzda bizlere eşlik edecekler. Ben ise uzak bir bağlantıyla sizlere şu an itibariyle İstanbul civarlarından ulaşmış olacağım. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
3: Günaydınlar efendim, günaydın.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar sizlere de, hayırlı yolculuklar Mustafa Bey.
3: Evet, yolunuz açık olsun.
7: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yine bir Ahmet var ama yayında hangi Ahmet derseniz bu sefer bizim dostumuz, kardeşimiz Burcu abimiz sağ olsun her sabah da bizi mütemadiyen arada bir de biz kulaklarını ışınlatırız. Sabahlı da dinler. Biz gün içi istişarelerini yaparız ama bugün itibariyle dün yaşanan ne yazık ki o elim hadiseyle alakalı konuşacaklarımız var. Ahmet Bey'in söyleyecekleri var. Beraber masaya yatırmamız gerekenler var. Konuk dediğiniz zaman illa siyasetçi olmak zorunda değil değil mi Ahmet Beyciğim? Arada bir de sivil toplumda varıyla yoğuyla bizlerle birlikte olacak. Efendim kısa bir hemen bir para piyasası yapalım. Bir paramız ne olmuş, cebimizden ne almışlar, ne çıkmış bir ona bakalım. Ardından da zaten gündemdeki o önemli konuya yeniden düşmek zorunda, görmek zorunda kalmış olacağız. Efendim an itibariyle dolar kuru 48 lira 83 kuruştan, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatı 4.343 dolar, yatay ve eksiye yakın bir seyirle devam etmiş oluyoruz. Brent petrolde ise güzel haber var. Şu an itibariyle 97 dolar 96 sent civarında bir fiyat geçti. Bu da son dönemlerde yaşadığımız güzel fiyatlardan bir tanesi olmuş oldu. Önümüzdeki günlerde muhtemelen birazcık daha düşecek mi acaba diye konuşacağız gibi görünüyor. Dünyada gelişmeler var. İran savaşı ile alakalı Trump'ın açıklamaları var. Vaktimiz kalırsa bunları da konuşmuş olacağız arada. Ama şu an itibariyle ana gündemimiz dün yaşanan bu elim olay olmuş olacak. Çünkü dün Yine bir okul önünde yüreğimizi yakacak. Dün tam yayın saatlerinde hatırlarsınız beraber bunları da konuşmuştuk. Ne oldu ne olacak diye ilk gelen verileri hatta bize Salih göndermişti. Dün itibariyle ne yazık ki istemediğimiz ve görmek istemediğimiz şekilde çok fazla miktarda yaralısı olan, hayat kaybı olan bir seçenek ortaya çıktı ve yine 9. sınıf öğrencisi elinde dedesinin evinden aldığı bir silahla beraber ortaya rastgele okul önünde ateş ederek bir süreç oluşturdu. Ahmet Bey detaylar sizde de var. İsterseniz sizle ve Halil Bey ile başlayalım. Nedir durum? Son vakanın da durumunu almış olalım en azından.
1: Şöyle Mustafa Bey, konuya tabii ki girelim. O konu bir öğrencilerin, ki çocuk yaşta diyebileceğimiz 15 yaş altındaki çocukların öğretmenlerine ya da sınıftaki arkadaşlarına karşı saldırıları. Konuya girmeden önce son 3 yılda Türkiye'de başka nerelerde bir saldırılar oldu? Bunu bir hatırlayalım isterseniz. Hem analım hem hatırlayalım, sonrasında konuya girelim. 7 Mayıs 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da bir lise müdürü 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürüldü maalesef. Sonrasında 2025'te Şubat'ta Konya Ereğli ilçesinde bir öğretmen bir öğrencisinin yakını tarafından vurularak hayata veda etti maalesef. Bu olaydan 4 ay sonra 12 Haziran 2025'te yine Konya'da yine bir öğretmenimiz İmam Hatip Lisesi'nde rehberlik öğretmeni olan Muhammed Öz hayatını kaybetti maalesef. Sonrasında yine 2025'in sonunda bu sefer Mersin Anamur ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk bahçede okul bahçesinde okulun müdürüne pompalı tüfekle ateş etti ama çok şükür yaşıyor hamdolsun orada bir ölüm olmadı. Döndük 2026'ya bu seneye maalesef üst üste acı üstüne acılar yaşadık. Önce 2 Mart 2026'da İstanbul Çekmeköy'de Anadolu Teknik Lisesi'nde bir 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından iki öğretmen bıçakla yaralandı. Sonrasında ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 14 Nisan'da bu sefer Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir öğrenci, meslek lisesi öğrencisi tam 16 kişinin yaralanmasına neden olan bir silahlı saldırı. Bunun 10 tanesi öğrenci, 4 tanesi öğretmen, bir polis memuru ve bir kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralandı. Sonrasında bu saldırıyı yapan genç kendi hayatına son verdi. Bir gün sonra, tam bir gün sonra 14'ünde Şanlıurfa'da, 15'inde bu sefer Kahramanmaraş'ta maalesef çok daha vahim bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuk, 8 öğrenci ve bir öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 13 kişi de yaralandı. Sonrasında da dün yaşadığımız bu sefer Manisa'da yaşanan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan yine meslek lisesinde bu sefer 8 kişi yaralandı. Dün bazı haber kanallarında, ulusallarda da bir kişinin hayatını kaybettiği söylendi ama bunun sonrasında doğru olmadı. Çok şükür, hamdolsun, kimse hayatını kaybetmesin. Durumunun ağır olduğu, iki kişinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin yaralandı. Yani son 3 yılda Ahmet Bey, Ahmet Hocam çok fazla ve Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde ve farklı farklı liselerde, yani sadece Endüstri Meslek Lisesi, sadece İmam Hatip Lisesi değil, bir 12 yaşındaki bir ilköğretim öğrencisi de dahil olmak üzere maalesef bu saldırılar oldu. Oluyor. Maalesef. Bundan sonra da olmamak için hem de konuyu maalesef sizden bir değerlendirmeye alalım.
8: Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hem çok sıkı bir takipçisi olduğum bu Yol Açık Sabah programında efendim konuk olabildiğim, efendim söyleyeyim, bu konudaki dertlerimizi, efendim söyleyeyim, söylemlerimizi iletebildiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz.
1: Teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık.
8: Biz Kayseri Aile Platformu'nu ilk kurarken Mustafa Bey çok iyi hatırlayacaktır. Biz çok sık istişare ettik. Yani ve alanda efendime söyleyeyim neler yapalım konusunda Mustafa abi hatırlayacaktır. Şöyle güzel bir cümle kurmuştu. Dedi ki sen kendi aile steril ortamında düşünürsen sağlıklı politikalar üretemezsin. Çünkü hani kendi ailende sıkıntı yok, olmayabilir. İşte çoluğun çocuğun okuyor falan. Sahayı iyi bilmek lazım dedi ki zaman içerisinde yani Kayseri'mizde aile çalışmaları yaparken gördük ki gerçekten sahaya inildiğinde çok farklı problemlerle, çok farklı hayat hikayeleriyle, çok farklı üzerine eğilinmesi gereken şeylerle karşılaştık. Ve ben bu olayda da mesela geçen sene Şanlıurfa'da ve Maraş'ta yaşadığımız olay üzerine işte çok sıkı önlemler alındı. Efendim sabah programında sizin birçok kez üzerinde sıkı sıkı durduğunuz bir şey vardı. İşte polislerin nöbet tutması vesaire. O zaman şöyle bir sonuca varılmıştı. Değil okul önlerine her öğrencinin başına bir polis koymak çözüm olmayacak.
1: Evet.
8: Çözüm olmayacak. Çünkü bu bütün yani kamunun, idarecilerin, kanun koyucuların, işte radyo televizyon üst kurulunun, bu konuyla alakalı bütün kurumların, anne babaların çok özelde üzerinde çok böyle sıkı düşünmesi lazım ve bunu artık duya duya normalleştirmememiz lazım. Kanımız donuyor. İşte İçişleri Bakanımız açıkladı, 11 çocuk. Elinde görüntüleri gördük, kanımız dondu. Elinde pompalı tüfekle işte metrelerce, belki kilometrelerce yol yürüyen bir çocuk görüntüsü. Yaklaşık 1,5 dakika içerisinde eylemi yapıp tekrar kaçan bir çocuk görüntüsü ve kimse nereye gidiyorsun diye yolda sormuyor bile. Hatta işte gene basına düşünen
1: güvenlik görevlisi kaçıyor diye bir haberler
8: güvenlik görevlisi çıktı. Kaçıyor haberi vesaire. Demek ki bizim olayı çok farklı ele almamız lazım. Çok yönden ve artık politika üreterek bu işin çözümüyle alakalı çok sert ve önemli tedbirler almak lazım ve en önemlisi buradan anne babalar çok ehemmiyetli olması lazım. İyi bir gözlemci olması lazım. Çocuğuyla alakalı her şeyine duyarlı olması lazım diyerek böyle bir girizgah yapayım.
7: Peki. Şimdi burada ufak bir araya girmek istiyorum. Müsaadenizle sesim ne kadar geliyor bilmediğim için böyle bir
8: çok net geliyor.
7: Girerek çıkalım. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız Ahmet Bey. Yaşadığımız problemi göze aldığımızda biz genelde bugüne kadar çocuklar ve gençler üzerinde suça sürüklenen çocuklar üzerinde konuşmuştuk hadiseyi.
8: Doğru.
7: Yani biz bu mevzulara konuştuğumuzda dedik ki efendim işte suça sürüklenen çocuklar var. Bunlarla alakalı hatta dün şu an sen konuşurken de yeniden gözümün önüne düştü. Online'dan bakarken işte Vali Bey'in kocasından kaymakamımızla şimdiki Vali Yardımcımızla beraber Erdoğan Bey'le beraber oluşturdu. Sensiz Olmaz projesini filan biraz önce gözümün önüne düştü. Ya evet burada bir problemimiz var idi. Bu yaşanan hadiselerde ise suça sürüklenen çocuk değil. Evde masum, mazlum, dışarıda normal hayatında ya normal çocuk işte diyebileceğimiz çocukların dönüştüğü bir canavardan bahsettiğimiz bir alana doğru dönüşmeye başladık. Bence en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Çünkü suça sürüklenen çocuğu ya da bu potansiyeli olan çocuğu keşfedebiliyoruz. Görebiliyoruz. Ufak hadiselerde, büyük hadiselerde görebiliyoruz ama daha önceki okul saldırılarında da yaşadığımız problemin hemen hemen aynısını görmüş oluyoruz. Efendim bu çocuk normal bir çocuk. Yani hatırlayın lütfen o Maraş'taki saldırıyı yapan çocuğu. Normal şartlarda baktığımızda böyle yani ne kadar da tatlı çocukmuş diyebileceğimiz bir çocuk ki bence hala çocuk bir cinnet haliyle beraber başka bir noktaya geliyor. Dünkü çocuğumuz öyle 9. sınıftaki bir öğrenciden bahsediyoruz. Şimdi dün itibariyle RTÜK yayın yasağı getirerek olayı birazcık daha böyle bir kontrol altına aldı. Bazen ne yazık ki basın üzerinde de biz üstümüze düşenleri yapmakta ya da yaşamakta sıkıntılar yaşıyoruz. Yani örnek olabilecek hadiseler ortaya çıkartıyoruz. RTÜK birazcık bazen çok erken bazen geç kalabiliyor. Burası ayrı bir dünya. Ama ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman hakikaten 9. sınıftaki bir çocuğun ne kadar ne olabileceğini düşünürken zorlanıyoruz. Şimdi aile dediğe kadar gözaltında alındı, bir kontrol alanı var. Peki burada da kabul. Ama biz bu çocuğu şimdi Ahmet Avanlı'ya bunu da soralım, bunu konuşalım. Çünkü biz bu çocuğu nasıl keşfedeceğiz ya da keşfetmek yerine suçun tamamı için başka bir organizasyon. Yani bunun yaşanmaması için başka bir organizasyondan mı bahsetmemiz lazım? Çünkü karşımızdaki nereden bakarsanız bakın 9. sınıfa giden bir çocuk yani ne kadar ne olabilir ki diye hesap edemediğimiz bir tavırla karşı karşıyayız. Sen bunu sormuş olalım hem de en azından bunu anlamlandırmış olalım istiyorum.
8: Evet, çok kıymetli bir konu Mustafa abi. Gerçekten biz Maraş olayında bir baktık ki baba emniyet müdürü, anne öğretmen. Yani çok güzel bir noktaya tespit ettiniz. Aslında suça sürüklenen çocuklar kavramına tam girmiyor bu. O zaman konuyu biraz daha farklı bir perspektiften bakmak lazım. Çocuklarımız nasıl başkalaşıyorlar? Nasıl zihinleri bulanıyor? Biz Büyük Aile Platformu olarak yaklaşık 81 ilde başlattığımız Temiz Ekran Hareketi var. Belki burada ona atıfta bulunmak gerekecek. İşte ekranda çürümeye dur diye bir imza kampanyası yaptık. Çünkü ekranda izlediği dizilerde, dijital içeriklerde, özellikle mafya ağırlıklı dizilerde bu şekilde elinde silahla bütün mekanı işte ateş edip hiçbir ceza almayan, hatta hiçbir güvenlikle karşılaşmayan, hatta sonunda kahraman ilan edilen karakterlerle muhatap bu çocuklar. Yani bunların bir kontrolden geçmesi, hatta bir kısıtlanması lazım. İşte para uğruna, reyting uğruna vesaire uğruna bu haberlerin çok köpürtülüp normalleştirilmemesi, bu gibi yayınların bir kontrollü olması lazım. Çünkü bu dijital girdiler, bu özellikle ekranlardan olan girdiler belki anne babalardan çok daha etkili olabiliyor. diye düşünüyoruz. Bu konunun ehemmiyetli olması bir nokta olarak görüyorum. Bir diğer noktada işte okulda rehberlik öğretmenlerinin, bunu çok gündeme getirdik, sizde de çok dinledim. Artık işte ÖSYM tercih merkezi ya da YKS, LGS tercih merkezi olmaktan öte iyi bir gözlemci, iyi bir analist ve belki problem olmadan çözüm odağı olacak yer haline gelmesi lazım. Evde anne babaların, efendime söyleyeyim, çocuğun notundan, kariyerinden daha önemli, işte arkadaşlarını sorması lazım, onunla ilgilenmesi lazım. Çok güzel, çok büyük standartlarda ehemmiyetle el bebek gül bebek yetiştirdiğin çocukların kimlerle muhatap olduğunu en azından gözlemlemeniz ve bununla alakalı mutlaka harekete geçmemiz lazım. Dolayısıyla etrafımıza duyarlı olmamız elzem ve kaçınılmaz olarak görüyorum.
1: Hocam belki şunu sormak istiyorum. Şimdi suça sürüklenen çocukların genel tavrı, bu çocuklar sürekli dışarıda.
8: Evet.
1: Bir arkadaş ortamı var. Evet. Kendinden yaşça büyük, küçük ya da akranları birbirlerini gaza getiriyorlar.
8: Bunlar. Evet.
1: Sonra bir çeteleşme. Bu çeteleşmeyle beraber kendilerinde güç, çok dilim dön söylemek istemiyorum ama kesici, delici, silahlı ya da patlayıcı şeyler yanlarında bulunduruyorlar. Ona kafa tutuyor, buna kafa tutuyor. Sonra onunla kavga, bununla kavga. Çocuk bu şekilde bir etrafıyla iletişim halindeyken, sokaktayken bu çocuk suça karışıyor. Uyuşturucuydu, evet, narkotikti veya gasptı, bunları yapıyor. Peki şimdi hem o geçen seneki Maraş'ta, bakın yani iyi aile çocuğu diyebileceğimiz, dışarıda vakit geçirmeyen, ağırlıklı olarak evinde durup, hatta etrafındaki arkadaşlar şey diyor yani, bunun çok arkadaşı yoktu, dışarıda görmezdik, bahçede oynamazdı, bizimle oynamazdı, içine kapanık bir çocuktu. Şimdi bir bakıyorsunuz, bir dışarıda çeteleşme, diğeri de evin içinde oturduğu yerde maddi ya da manevi anlamda bir sorunu olmayan bir ailede bu çocuk daha vahşi bir saldırı gerçekleştirebiliyor. Peki o zaman bu arkadaş ortamı, bu çeteleşme ya da bunları öğrenme dijital ortamlardan, bilgisayar yoluyla mı oluyor?
8: Büyük ihtimalle.
1: Ya işte o kanallar, işte bir şey kanalları diyorlar, oyun kanalları diyorlar ama yani benim de çok anladığım şeyler değil.
8: Maalesef biz bunun işte dijital göçmeniz ya hocam.
1: Peki biz
8: dünyanın içerisinde yokuz.
1: Şöyle hocam, şimdi kendi evladım da var, sizin de var. Rabbim hepimize evladını bağışlasın. Çocuk odasında, tamam, içine kapanık, biz rahatsız etmesin, ders çalışsın falan derken bilgisayar başında, biz onun çocuğun bilgisayarında nereye girdi, hangi dosyayı gizledi, ne yaptı? Bir anne babanın bunu öğrenmesi, gözlemlemesi inanın çok zor.
8: Birlikte vakit geçmek.
1: Ne yaptığını bilmiyoruz.
8: Çok doğru, çok net anlıyorum. Biz okul sunumlarında da hep değindiğimiz bir konu. Kimisi dedi ki abartıyorsunuz biraz dedi. Yani biraz ütopik konuşuyorsunuz. O kadar da değil. Bu çok büyük probleme sebep olacak diye düşünmüyoruz dediği konular. Bugün karşımıza bu elim olaylarla çıkması, insan haklı çıktığına ya da bu söylemi yaptığına
1: keşke
8: üzülür.
1: Keşke haklı çıkmasa.
8: Evet, aynen öyle, üzüldüğü bir konu. Diyoruz ki size, işte çocuğunuza sağladığınız konfor alanı. Yani bu okul, bugün Kayseri'de 100'e yakın okulda bu sunumu yaptık. Çocuğunuza sağladığınız konfor alanı, ona verdiğiniz işte elektronik teknik imkanlar, ona sağladığınız oda, efendime söyleyeyim, verdiğiniz bilgisayar onu kurtarmaya ya da onun sağlıklı bir birey olmasına yetmiyor. Nitelikli ilgiye ihtiyacı var. Çünkü siz içeride onun her dediğini yapıyorum, her şeyini veriyorum dediğiniz çocuğu 6 seansta bir katil haline, 6 seansta bir sapık haline getirilebiliyor kısmı bu uzmanlar tarafından, bu özellikle o sosyal medya bazı kanallarda o şey köşeleri, ne diyorlar, chat köşelerine vesaire başkalaştırdığı ve genelde hikaye hep işte içine kapanık birisiydi çünkü orada kendini var edebiliyor. Bu eğer gözlemlenmezse, efendime söyleyeyim, veya üzerine kondurulayıp farklı bir anlam katılıp işte aslında efendi gibi algılanırsa, uzmanlarımız onu söylüyor, bağıra bağıra veriyor sinyallerini dedi. Bizim çocuğumuzla geçirdiğimiz, ailecek geçirdiğimiz, bir arada geçirdiğimiz nitelikli vakti artırmamız elzem. Tekrar söylüyorum, bu gelecek emanetçisi, el bebeğimiz, göz numumuz, çocuklarımızı, eğer nitelikli ilgi olmazsak biz ne kadar efendim söyleyeyim, güvenli alan oluşursak oluşturalım, işte okulda, sosyal alanda, şehirde, herhangi bir yerde gezerken neyle karşılaşacağını bilmediğimiz çocuklarımızı hem çok uyarmamız lazım. Hani onların üzerinde efendime söyleyeyim, çok baskıcı da değil, onu da demek istemiyorum ama ilgimizi üzerlerinden eksik etmemiz, halini hatırını sormamız, işte okulla alakalı ilişkimizi, o rehberlik kısmıyla alakalı ilişkimizi sıkı tutmalıyız gibi önce kendi tedbirlerimizi almalıyız. Yoksa işte dün olayın üzerine 27 psikolog, pedagogun, işte birçok sayıda uzmanın bu konuyla alakalı görevlendirdiğini İçişleri Bakanımız bildirdi. Yani 27 değil 127 olsa, konuyla alakalı işte yüzlerce uzman gitse şu anda geç bir zaman. Bununla alakalı politikaların üretilmesi ve bunun hayata geçirilmesi elzem diye düşünüyorum. Yoksa olay olduktan sonra aldığımız tüm tedbirler bir sonraki olay olmaması için elbette ama yetersiz kalabiliyor diye düşünüyorum.
1: Mutlaka yetersiz kalıyor.
7: Ahmet Bey, burada bir araya girmek istiyorum. Ne yazık ki ülkenin durumunda genelde bu formatımız var. Burada birazcık eleştiri dozajını ya da bakış açımızı da başka bir noktaya doğru taşıma ihtiyacı hissediyorum. Tabii. Şimdi biz hikayeye bakarken şöyle başlıyoruz normal şartlarda. İşte bu olmuş, bunun olmaması için diye başlıyoruz. Evet. Şimdi geçen yıl da bu oldu.
8: Evet.
7: Geçen yıl iki kez oldu. Birer gün arayla oldu. Şimdi biz buradan bir ders çıkartmamışız. Neyi çıkartmamışız? İşte yayın yasağı gelecek kadar bir arşivine geliyoruz. Önce bir basın, bir kendine gelmesi gerekiyor. Dur ya, evet. Ne yapıyoruz? Neyi yayınlıyoruz? Demek lazım birazcık bazı şeyleri. Tabii küçültemezsin. Olay büyük bir olay ama bir taraftan da bunu, yani devasa bir görüntü zinciri ve silsilesi içerisine geçmemek lazım. İki, biz gerçekten bununla alakalı tedbir almamışız. Dünden beri bakıyorum sosyal medyadan gelen mesajlara, tepkilere vesairelere. İnsanlar işte okul güvenliğinden bahsediyor. Çok güzel bir şey söyledin. Aslında İçişleri Bakanı da bununla alakalı bir açıklama yaptı. Tabii bu İçişleri Bakanı'nı sorumsuz hale getirmiyor. Yani evet, tüm bakanlıkların nezdinde. Yani sizin kabahatiniz yok efendim diyecek noktada değiller. Burayı bir geçelim. Ama polis konusunda bakacak olursak her öğrencinin başına polis koyma şansınız yok. Şimdi bu riskli okullardan bir tanesi, işte bir bekçimiz var, bir güvenlik, işte bahçe görevlimiz var vesaire. Tamam. Peki bu neyi engelledi? Neyi engelleyebildi? Yani bir çocuk elinde tüfekle görmüş olduğumuz görüntüler itibariyle söylüyorum, okula kadar yaklaşabildi. Demek ki burada güvenlik tedbiri almak, önleyici güvenlik tedbiri almak birazcık farklı kalıyor. Şimdi biz kendi içerimizde bir, nasıl söyleyeyim, bir modern ülke olma sevdasına girdiğimiz günden bu tarafa ne yazık ki bunu neresinden bakarsanız bakın, modernizmi yakalamaya çalışırken senin biraz önceki söylemiş olduğun Erdüsel, aile mefhumunu, ailenin içerisindeki etkileşim mefhumunu, geçim mefhumuyla beraber zaman daralmasını ve çocuklarla vakit geçirmeye ona harçlığını verebilme olarak görülebilen, evet, bir alana doğru dönüşmüş olduk. Şimdi o 9. sınıf öğrencisi, gencecik arkadaşımız, bunu masumlaştırmak için söylemem ama benim için hala o bir çocuk. Evet. 9. sınıfa gidiyor. Hepimizin evlatları var. Şimdi 13, 15, 16 yaşındaki bir çocuğun cinnet geçirmesi ya da bu hale gelebilmesi, ailesel, toplumsal, beraberinde baştan beri söylemiş olduğumuz medyanın, sosyal medyanın üzerine bindirdiği yüklerle de bence olabildiğince ilintili. Mesela geçen yıl saldırılardan sonra çok fazla konuştuk, işte şiddet sahneleri vesaire. Sonrasında durup biz yayınlarda da bunu konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Evet. Bu çocuklar ne kadar televizyon seyrediyor ki? Çocuklar ne kadar televizyon seyrediyor? Yani şimdi bu çocuklar televizyondaki dizilerden, işte şurada şu dizi varmış görüyor musun? Belki bazılarından haberleri bile yok. Peki gördük ikinci noktaya, sosyal medya. Bir kanun çıkartacağız diye yaklaşık 2 yıldır Türk'ü çağırıyoruz. İşte 18 yaş altına sosyal medya, 16 yaş altına sosyal medya kullanımının engellenmesi. Bir adım atabildik mi? Konuşuyoruz ama adımımız yok. Şimdi iş işten geçtikten sonra, birileri yaralandıktan sonra, başka işler ortaya çıktıktan sonra efendim biz bunu yeniden yapacağız diye bir hızlandırma. Bizim ülkemizin ne yazık ki böyle bir makus bir kaderi var. Yani işte depremle alakalı tedbir alabilmek için depremde birilerinin ölmesi lazım. Yangınla alakalı tedbir alabilmemiz, evet, için bir yerlerin yanıp daha sonra bizim bunu böyle yapmamamız lazımmış, kuralı değiştirelim dememiz gerekiyor. İşte dün de Halil Bey'le konuşmuştuk. İşte fon hadisesi, birilerinin milyarlık vurgunlar, milyar dolarlık vurgunlar yaptıktan sonra biz burada yanlış yapmışız, bunu bir düzeltelim mi acaba dememiz gerekiyor. Yani ülkece aslında aileler de bunun içine dahil, toplum, biz, medya, ya her tarafı katarak söylüyorum. Biz iş işten geçtikten sonra, iş başımıza geldikten sonra bir daha iş olmasın diye tedbir almak zorunda kalıyoruz. Ama şu an itibariyle devletin devlet olarak alabileceği tedbirlerin içerisinde bunun riskini belki %20 belki %30 artırabilecek tedbirler grubu var. Ama aileye dönmedikçe, toplumun kendi içindeki dinamiklerine dönmedikçe, aileyi yeniden... Yani bu aile platformu başkanı konumuz olduğu için söylemiyorum bunu. Hani hep o yayınlarda konuştuğumuz hadiselerden bir tanesi. Aile kendi içerisinde evladıyla vakit geçiremedikçe, muhabbet edemedikçe, onunla iletişim kuramadıkça biz bu süreçleri yaşamak ve yakalamak zorundayız. Çünkü biz ailemizde çocuğumuzu steril bir alana doğru çektik dediğimizde yanındaki okul arkadaşının ailesi ve çocuğun durumunu gözetemiyoruz. Ve çocuklar civa gibi her yerden her yere akıyorlar. Sen ne kadar elinde tutarsan tut şimdi Halil Bey'in, Allah bağışlasın, kocaman evladı oldu. 20-23 yaşına geldi herhalde, 22 yaşına geldi tam bilmiyorum, ya da 20 yaşlarında üniversitede okuyor. Şimdi soralım Halil Bey, Halil Bey kaç gün kaç saat görebiliyorsun evladını? Dışarıda bir ortam var artık, üniversite öğrencisi ve görmüş olduğun zaman çok sınırlı hale geliyor. Hal böyle olunca sadece birimizin düzelmesi değil, toplumun düzelmesi gerekiyor. Yoksa yarın, yani şunu çok net ifade etmek lazım, senin, benim, evladımız, torunumuz vesairemiz, herkes bu riskin altında. Toplumu ve çöplüğü düzeltmediğimiz sürece, sosyolojik olarak bir toplum yapısı ve mimarisi oluşturmadığımız sürece, bugün ben evladımı kurtardım, toparladım diyorum ama yanındaki sınıftaki arkadaşının ya da sırada, aynı sırada oturduğu arkadaşının ailesini, etrafını, çevresini bilme şansına sahip değiliz. Zekat kültürü gibi. Ben doydum yetmiyor. Herkesi doyurmak lazım ki toplum müreffeh olsun. Yoksa tek başına ben doyunca bu işten bir iş çıkmıyor. Doğru mu?
8: Çok doğru. Hatta şöyle bir metafor buna uygun olur diye düşünüyorum Mustafa abi. Mesela bir yara var, kabuk bağlıyor, kanıyor, kabuk bağlıyor, kanıyor. Biz de elimizde tendir diyor. Böyle belki acıyı bir nebze dindirmek için elimizde tentriyot durmadan böyle yara açıldığı zaman etrafını temizleyip ya da üzerine bastırıyoruz. Ama bir antibiyotik tedavisi lazım işte. Yaranın nereden geldiğini güzel tespit edip o işte tedaviyle alakalı böyle nitelikli yol almak lazım. Böyle uzmanların işte alanında kimse, hani dahiliyeyi ilgileniyorsa dahiliyenin, cildiyi ilgileniyorsa cildiyenin, ama her ikisi ilgileniyorsa bir karar almak, yol almak lazım. Biz hep pansuman tedbirler, işte belki anlık nabız düşürmeye yönelik, efendime söyleyeyim, belki o anda aklımıza gelen ilk tedbir. O zaman çok güzel bir şey söylediniz. 9. sınıf öğrencisi tahminen 10'lu yaşlarda.
1: 14-15.
8: 13-14 yaşlarında bir çocuk. Suçlu ilan etmek öyle çok herkesin yapmaması gereken bir şey. Onu oraya götüren sebepler üzerinde olay kadar belki daha fazlasını durmak lazım. Yani bu çocuğu buraya hangi rol modeller getirdi? Bu kimleri rol model aldı da efendime söyleyeyim, hani o ilk basına yansıyan görüntülerde söylüyorum. Böyle herhangi bir tedirginlik, korkaklık, ürkeklik yoktu yani. Yaptığı ya
1: tabii asker gibi,
8: evet.
1: Yolda elinde kocaman pompalı tüfekle çok rahat,
8: çok kararlı ve emin yürüyordu. Evet, benim o dikkatimi çekti. Hani böyle bir
1: ne yaptığını bilerek hareket gidiyordu.
8: Az sonra yapacağı şeyden
7: burada şu noktaya girmek istiyorum. Çok özür diliyorum. Evet. Yani yayınımızda okula gitmeleri sebebiyle çocuklar ve gençler de yayınımızı dinliyor.
8: Evet,
7: biz çocuğu masumlaştırma konusunda ya da duygularımız konusunda ve cümlelerimiz konusunda çok özür diliyorum, araya girmek zorundayım. Evet. Bir tık dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ne yaparsa yapsın arkadaşlarının hayatına sebep olan bir ömür boyunca bunun vebalini çekeceği, hiçbir zaman belki de yüzünün gülmeyeceği, bundan sonra muhtemelen toplum içerisinde bu bakım evi vesaire hadiselerinde tabiri caizse toplumdan kendini izole edeceği suçlu psikolojisiyle bu saatten sonra ancak belki de suçlu olabileceği, suçlu kalabileceği bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunu niye özellikle altını çizdim? Buna ne kadar kızgın olduğumuzu biliyoruz ama biz dinlerken konuşurken ve anlatırken hatırlıyorsunuz uyuşturucu operasyonlarında da benzerlerini konuştuk. Şimdi ünlülere uyuşturucu operasyonu diye başladığınızda onları böyle sanki hiçbir şey yapmamışlar, her şey yok, ünlüler de yapabiliyormuş gibi doğallaştırma sürecine giriyoruz. Bu doğal bir şey değil. Yani bu saatten sonra senin uyuşturucu demek senin maddeye mahkum olduğunu, muhtemelen erken öleceğini ve sürünerek öleceğini anlamına geliyor. Lütfen hatırlayın, alkol mahkumu, alkol bağımlısı sanatçılarımızın hala o yıldız zamanlarından ne süreçlere geldiğini. Şimdi topluma bunu iyi anlatmak lazım. Hakeza bu saldırılarda da şimdi sizi tenzih ediyorum, bu niyetle söylemediğinizi biliyorum ama bu iğrenç bir saldırı ve bu saldırının karşısında bu çocuğun artık bir geleceği, dahası annesi, babası, ailesi dahi kalmadı. Yani hepsi içeride şu an. Hepsi gözaltına alındı. Yani hani tamam, çocuğun 15 yaşındaki, 13 yaşındaki, 14 yaşındaki bir çocuğun niye cinnete girdiğini konuşmaya çalışıyoruz. Ama tanımlarken ve tasvir ederken bence sadece bizim için söylemiyorum, herkes için söylüyorum. Bunu nasıl da yürüyormuş filan. Görüntüleri yayınlamakta bile biz gerçekten tereddüt ettik. Yani doğru bir şey yapıyor muyuz? Devletin ajansı geçiyor, Anadolu Ajansı geçiyor bu görüntüleri Ali Bülent, ama doğru bir şey yapıyor muyuz? Yani o duruş filan, yani bak ben de diyebilecek yarın bazı çocuklara potansiyel açıyor muyuz? Geçen sene lütfen hatırlayın, Urfa'daydı herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ilk saldırı. Urfa'daki saldırı meydana geldi. Eyvah dedik. Eyvah dedim kendi adıma da. İnşallah yayılmaz derken, yani YouTube'da evet, çok geç kaldı. Sosyal medyada her yerde görüntüler yayınlandı. Evet. Ertesi gün ikinci bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Çocukların kafası normal olmadığının farkındayız. Bu kafayı iyi kontrol etmemiz ya da en azından kendi üzerimize düşen alanda bir şeyleri iyi anlatmamız lazım. Yani bu çocuk bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ne oldu, nasıl oldu, işte neye kızmış? Bana ne ya, neye kızdın? Hayatı yok oldu bu çocuğun. Diğer arkadaşlarının yaralı olarak artık hayatlarına devam edecekler. Şimdi bunu çocuklara iyi idrak ettirmek lazım. Yoksa diğer türlü biz anlatırken tabii ki normal bir tavırla, yani bunun böyle olmaması lazım diye psikolojik ya da sosyolojik olarak bakıyoruz. Ama bunun ne kadar kötü ve hayatını ne kadar mahvedecek düzeyde olduğunu da bizim hem yayınlarla hem ailelerin çocuklara iyi izah etmesi lazım. Çünkü bunu bir kahraman tasvirine dönüştürmeye çalışmak bizim özelimizde, söylemiyorum. Ya da bunun üzerinden pas geçmek, sadece olayın kendi öznesi üzerinden bakmak diğer çocuklar için de oluyormuş acaba diyecek. Olmuyor. Ya bu çocuğun artık bir hayatı yok. Yok ve olmayacak yani. Düşünsenize ya, yani 8-10 kişi yaralamışsınız. Ağır yaralılar var. Belki inşallah olmaz. Bazıları hayatını kaybedecek ki ben de ilk haber kalmış aklımda, hayatını kaybetti zannettiğim ama sonuç bitti mi yani şimdi? Her şey okey mi? Yani hayat yarın yeniden okula mı gidecek? Hayır kardeşim, hayatın bitti senin. Hayatın bitti yani. Sen uyuşturucu maddeyle karşı karşıya kaldın, gittin onu kullandın. Tamam ya, yarın normal her şey. Hayır kardeşim, bitti hayatın ya. Kurumuş bir insan olacaksın sen. Yani bu bataklığın içerisinde paran yetmeyecek, gücün yetmeyecek. Irzın, şerefin, namusun belki de ortada olacak. Senin çok sevdiğin insanlar, kardeşlerine, akrabalarına belki de olay nüfuz edecek. Çok sevdiğin arkadaşınla görüşemeyecek.

0: güvenlikçiler olarak, emniyet olarak, devlet olarak gerekli efektif adımları atamadığımız için biz de hatanın, suçun hissemize düşen kadar hissedarıyız. Ama bu konu üzerinde durulması lazım demek istedik.
1: Geçtiğimiz ay Kanada'da aynı bizdeki gibi benzer bir olay yaşanıyor.
0: Evet.
1: Yine bir lise çağlarında bir çocuk okulda 4 ya da 5 kişi yaralıyor. Kanada'da bir lisede oluyor. Yapan da çocuk, yaralananlar da çocuk. Sonra polis soruşturma aşamasından sonra şunu fark ediyorlar. Bu çocuk, hani isim marka vermemde beis görmüyorum Türk markası diye, ChatGPT'de sohbet ettiği anlaşılıyor. Neyin sohbetini yapıyor biliyor musun? Bir baskın nasıl yapılır, silah nasıl kullanılır, nasıl ya girilir, nasıl kaçılır, operasyon nasıl olur bilmem ne bilmem ne. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Ve bunun böyle bir sohbet ettiği ortaya çıkıyor. Kanada hükümeti ChatGPT'yi mahkemeye verdi. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bu tarz sohbetleri yapacak yazılımın kodlamasını nasıl yaparsın diye sonucunu bekleyeceğiz. Daha yeni oldu. Geçen ay olmuş bir olay bu. Ve mahkemeye verdi. Artık bu yapay zekalardan o kadar çok şey öğreniyoruz ki bizler de, çocuklar da, gençler de, yaşlılar da, her şey artık bizim için doktor. Benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor diyor, sana hastalığını söylüyor. Aklına gelebilecek her konuda sana cevap verebiliyor. Bunlar da önemli. Evet. Hani dedik ya işte anne babası ayrı, maddi imkansızlıklar içinde olan çocuklar dışarıda, arkadaş ortamında bu kötü alışkanlıklara ve kötü davranışlara alışkanlık haline getiriyor, öğreniyor. Ama öbür taraftan da anne babayla beraber yaşayıp maddi durumu iyi olanlar da bu sefer içine kapanık dediğimiz çocukların içinden tabiri caizse canavar çıkıyor.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi biri gördüğümüz, öbürü göremediğimiz. Bir de o Maraş'taki olayda, bakın konuyu nereye getireceğim, şuna getireceğim. Maraş'taki olayda da çocuk psikiyatriye ya da psikoloğa gidiyor. O eylemi gerçekleştiren çocuk. Diyor ki bu çocukta bir sorun var. Bu çocuğun ilaç tedavisi alması gerekir diye rapor veriyor. Evet, tespiti
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Olaydan 2 ay 3 ay önce. Okuldaki rehberlik öğretmeni diyor ki bu çocukta sıkıntı var. Bu çocuğun gözlem altında daha çok gözlemlenmesi ya da tedavi edilmesi lazım diyor. Gözlem var ama çocuğun babası emniyet personeli, annesi öğretmen. Ve aileye de geleceğim. Benim çocuğum yapmaz. Ne var ki?
0: Evet.
1: Bunda ne var ki? İşte o ailede olan bu vurdum duymazlık mı diyeyim ya da çocuğu aşırı kendince korumacılık mı diyeyim adına her ne dersek, bu tarz eylemlerin önüne geçecek aksiyonu almamıza engel oluyor. Senin çocuğunda senin haberin olmayabilir. Ama onun rehberlik
0: gözlem
1: öğretmeni,
0: var, ona değer vermek lazım.
1: Okuldaki öğretmen evet, evet, ya da arkadaşları bizim göremediğimiz, anne baba olarak göremediğimizi gör. Çünkü bizden daha çok zaman geçiriyor.
0: Tam da bu konuyu söyleyeyim.
1: Hayır, biz kendi çocuğumuzla, evet, benim oğlum 22 yaşında, dün akşam 10 dakika gördüm.
0: Evet.
1: Kocaman çocuk diyorsun.
0: Evet.
1: Ama etrafıma baktığım zaman birçok aile kendi çocuğu ister 15 yaşında ister 20 yaşında benzer şey yaşıyor. Çocuğumla vakit geçiremiyorum. Çocuk evde durmak istemiyor. Kendi akranlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte olmak. Ve şimdi üzerine gitsen, üzerine gitsen ters tepiyor. Gitmesen başıboş mu bıraktım oluyorsun. Biraz sıkıntılı bir süreç. Ama
2: Ali'cim burada araya gireceğim mi ufacık minnacık? Lütfen aklındakini unutma kardeşim. Şimdi biz kendi çocuklarımızı görürken kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş diye hikayesini şöyle bir kenara koyalım. Hiçbir aile çocuğunun suçlu olduğuna ikna edilemez. Suçun içinde olduğuna da ikna edilemez.
0: Doğru.
2: Ancak çok duyarlı, bunun ne olduğunu bilen, gözüyle gören, bunu idrak edebilen anne babalara ihtiyaç var. Çünkü şimdi şöyle düşün, sen çocuğunla alakalı bir problem görüyorsun. Hepimizin eşleri çok şükür yanımızda, çocuklarımız gözümüz önünde. Şimdi problemi görüyorsun, eşin kabul etmiyor. Yapmaz benim oğlum, yapmaz benim kızım diyor. Olur mu öyle şey diyor, öyle değildir diyor, öyle diyorlar. Şimdi bak. Hepimiz kendi çocuğumuzu, Türk kültüründe de var, dünyada da var bu, kendi çocuğunu bir mucize olarak görür aile.
0: Evet.
2: Ve bu mucizenin içerisinde onun akıllı olduğunu, zeki olduğunu, çalışkan olduğunu, keşfedilmemiş bir değer olduğunu görür. Bakın lütfen, Ahmet Bey bunu biliyordur zaten, Ali Bey sen de biliyorsun. Özel yetenekli çocuk olduğu iddiasıyla evet, aileler şu an yana yakıla çocuklarını kurs merkezlerine ya da sınav merkezlerine götürüyor. Benim çocuğum özel diyor. Benim çocuğum var ya diyor, kendinde göremediği, yaşayamadığı her şeyi çocuğun üzerine yüklediğimiz bir alan var. Hani çocuk artık şu değil ailenin elinde. Ne yazık ki bu da toplum yapısı.

0: ile alakalı. İşte okula gidecek, gelecek, yarın bir günde işte dersini çalışacak, geçecek, işin başına geçecek ya da şuradan iş yapacak, bir işe girecek ya da evlenecek, işte kocasının yanına gidecek. Geçti bu kısım. Şu an tüm toplumda çocuk çok kutsal ve mucize. Yani işte çok üstün yetenekli aslında var ya, neler yapardı bu. Hani tüm aile zaten tüm eforunu buna sarf ediyor. Mesela çocuk biliyorsun sınava girecek ve sınav kabiliyeti yok çocuğun. Yani bu analitik zekaya sahip değil. Çocuğun başka müthiş yetenekleri vardır, doğrudur ama değil. Ama çocuk dördüncü yıldır sınava hazırlanıyor. Girdiği sıralama 200 bin. Ya zorlama bak bu çocukta. Yok, aile öyle düşünmüyor. Şimdi bunun için biz çocuğu kendi içerimizde, yani sizin söylediğiniz kısım da bu anlamda altı çizilecek kadar önemli. Kendi içimizde ailenin insafına ya da ailenin öngörüsüne bırakırsak, baba değilse anne, anne değilse baba, oğlan kız fark etmiyor, çocuğunu mucize olarak görüyor. Her birimizin normal bireyler ve insanlar doğurduğumuza doğurduğumuzun farkında değiliz. Bizim çocuğumuz müthiş, bizim çocuğumuz mucize. Ne zamana kadar? El yumruğunu yiyene kadar. Ondan sonra bir bakıyoruz, aslında çok zekiydi de işte babası çok desteklemedi, annesi şunu yapmadı, yok ya da şuradan şansı yaver gitmedi. Bir de torpilimiz dayısı amcası olsaydı aslında bu çok güzel yerlerde işler görürdü. Hikaye hep aynı. Etrafınızda farklı bir hikaye varsa lütfen söyleyin. Eskidenmiş o. Çocuğum ya gidecek çalışacak işte filan. Yok. Çocuğu mucize istiyor. Çocuğu cumhurbaşkanı olsun istiyor. Çocuğu ünlü olsun istiyor. Oyuncu olsun istiyor. Biz aileler kafayı yedik. Çocuğa ne acet? Çocuğumuz, yani onun için şu an hiçbir aileye senin çocuğunda sorun varı öğretmen de anlatamıyor, diğeri de anlatamıyor. Çünkü aile bunu kabul etmiş. Benim çocuğum bu mucize, herkesten daha yetenekli.
1: Şunu söyleyecektim, pardon.
0: Tartın lütfen, etrafımız böyle.
1: Şunu söyleyecektim. Şimdi söylediğin gibi ve hemfikiriz. Anne baba çocuğunda bir sorun olduğunu kabul etmiyor kendince. Peki o zaman bak, her okulda rehberlik var mı Ahmet Hocam? Siz eğitimin daha çok içindesiniz. Her okulda bir rehber öğretmen var.
2: Hatta öğrenci sayısına göre ikinci rehber.
1: Tamam, çok güzel. Şimdi bu rehber öğretmenler annenin babanın göremediğini ya da üzerine konduramadığı bir çocukta bir potansiyel suç olabileceğini fark etti diyelim.
2: Öğretmen sınıfta görür ilk. Öğretmen rehberlikle...
1: Şuna geleceğim. Yani, evet. Anlatmak istediğim başka bir şey. Evet. Rehberlik öğretmeni gördü, sınıf öğretmeni gördü, arkadaş gördü, şu gördü, bu gördü. Çocukta bir sorun olduğunu gördü. Anne baba da dedi ki ya bunun dedi bir psikolojik ya da psikiyatri tedavisi alması gerekiyor diye raporunu da yazdı. Ama Maraş'taki olaydaki gibi anne baba çocuğuna konduramadığı için yok dedi, kabul etmedi. Peki burada artık adli bir hale gelip bu tehlikeyi gördükten sonra anne babanın keyfiyetine bırakmadan, onun kabul edip etmemesine bırakmadan bu çocuğu devlet eliyle tedavi etmenin bir yolu yok mu? Buna uygun bir kanun yok mu? Anne babanın keyfiyetine bırakırsak ne oldu? 9 kişi hayatını kaybetti Maraş'ta. Niye? Anne baba şu eğitimliydi.
0: Şu an itibariyle öyle bir kanunumuz yok.
1: Evet. Yani yapılsa iyi olmaz mı yani?
0: Mesela şöyle düşün Ali'cim, çocuğun misal veriyorum, acil durumda bir yerinde bir mesela kemik çıkığı var, kalça çıkığı var, başka bir şey var, aile fark etmemiş. Şimdi çocuğu tedavi etmek zorundayım gibi bir kurguya girmiyor devlet. Karşı tarafın gönül rızası yoksa bir şey yapamıyor. Mesela aşı gibi bir gerçeğimiz var, bir de aşı karşıtları var. Şu an bunun mücadelesini veriyorlar. Benim vücut bütünlüğüme sen dokunamazsın diyor. Yani bu kadar. Şimdi hele de psikolojik durumlarda sen bana karışamazsın. Kanun yapısı da hukuki altyapımızda bunun için müsait değil. Yani çocuğu ben senin rehabilitasyonuma, ya bir de bir psikoloğa danıştıracaksın, rapor alacaksın diyemiyorsun. Yani bir adam toplumda deli ama hiç doktor yüzü görmediyse onun deli olduğunu ispat edemiyorsun. Ve deli, adam deli, 40'ın 50'sine gelmiş ama hiç doktor yüzü görmemiş. Akli yengesi yerindeymiş gibi hareket etmeye devam edebilir. Çünkü niye? Raporu yok. Notere gitse imza atar, raporu yok yani. Anladın mı? Ha, belli bir yaştan sonra akıl sağlığı raporu ister. Hani yaşlılıktan dolayı. Bunun dışında bir, yani bunun içinde biz öğrenciye şu an itibariyle efendim sizin öğrenciniz bu, bunu yapmanız lazım diyemeyiz. İki, bununla alakalı sen dediğin için aklıma geldi. Ahmet Hocam da bilir. Testler var. Ha. Yani pedagogların, rehberlik öğretmenlerinin uygulayabildiği. Baktığı zaman yani %90, %95 özellikle kaba böyle çok net belirgin davranışsal bozukluklarda sonuç çıkartabiliyor. Testi yapıp burada çocuğu bile çözebilirsin. Genel bir tarama haline de dönüştürebilirsin. Ama burada yine aileler sorunlu. Mesela diyor ki Bilsem diye bir kurum var, biliyorsunuz işte bilim sanat eğitim merkezleri. Çok da güzel bir uygulama. Türkiye genelinde çok az miktar yerde öğrenci alıyorlardı. Az olması değil, yetenekli olması değil. Resimde, sanatta, felsefede, bilimde yetenekliyse bu çocuğa özel haftada bir gün, iki gün bir şey katalım. Ve çocuk ders alsında bilsem kursu diye kurslar çıkarttılar. Yani çocuğun yeteneği yok. Ya normalde bu yetenekli. Yeteneği yok ama bilseme hazırlanıyor. Yetenek sınavına hazırlanıyor. Ya kardeşim bu böyle bir şey değil ki. Ama işte biz orada aileyi zapt edemediğimiz için şimdi desek ki biz psikolojik, psikanalitik testlerle biz çocukları çözeceğiz. Yemin ediyorum bunlarla alakalı sınav merkezleri ve kurs merkezleri açılır. Hangi soruya nasıl cevaplarsan deli olmadığını ya da sorunlu olmadığını ispat edebilirsin diye iş ortaya çıkar. Bu da birazcık bizim işin suyunu çıkartma konusundaki becerimizle alakalı.
2: Zaten amaç suçlamak da değil. Yani İbrahim Hocam da suçlamak amacı sormadı. Rehberlik hocalarıyla görüştüğümüzde biz sahada onlar da aile dedi işte psikoloğa gitti, tedavi gördü diye kayıtlara düşmesini istemiyorum. İleride çocuğumun bununla çok karşılaşıyor. Biz bir problem tespit ediyoruz. Ailesini de çağırıyoruz, görüşüyoruz. Bunun bir gitmesi lazım, kayıt altına alınması lazım dediğimde genelde ben de resmi görüşme gelir. Çünkü modül var, modüle girmek zorundalarmış. Girmekten çekindiği, okul bahçesinde daha çok görüşülebildiğini veya gayri resmi görüştüklerini söyledi. Yani buradan herhangi bir yere suçlamak değil, bizim bunu toplu olarak ele alıp işte anneler, babalar, okullar, aileler ele almak lazım diye düşünüyorum. Bir başka konuda belki şunun da üzerine durulması lazım diye düşünüyorum Mustafa abi. Çocuğun silaha ulaşması bu kadar kolay olmamalı. Yani tabii, bu da evet, bu da önemli bir şey. Yani bu olay sadece okulun bahçesinde, okulun önünde yaşanan veya sadece okuldaki güvenliği ilgilendiren bir olay değil. O silaha ulaşımın bu kadar kolay olmaması, işte biraz önce saydığım birçok sebep bundan olmuyor. Göz ardı edilmemesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir konuda bu olduğunu düşünüyorum mesela.
0: Burada da şöyle düzenleyelim mi? Sadece çocuğun değil toplumun da silaha bu kadar kolay ulaşması.
2: Aynen. Silaha ulaşımın bu kadar kolay olmaması lazım. Çünkü yani, çok
0: önemli bir konu. Yani şimdi toplumda gidiyorsunuz, nüfus sultanınızla beraber tüfek alabiliyorsunuz.
2: Evet.
0: Burada bir sıkıntı var. Yani ben şimdi yanlış anlamayın. Şimdi ava giden, avcılığı spor olarak yapan, bunu lisanslamış ya da sertifikalamış insanları geçerek söylüyorum. Yani işte avcılık kulübüne bilmem bir şey yapacaksın, şuradan şunu alacaksın. Kardeşim ben avcı falan değilim. Ben bugüne kadar hiç ava da gitmedim. Hani gidiyorum desem belki dayımla, dedemle falan böyle rahmetliyle belki gitmişizdir bir iki kez. Yaptığımızın hepsi bu avcıydı. Ama bir sürü tüfeği vardı adamın filan. Ama ben yanımda tüfek taşımak ya da tüfeğe ben alayım ben de dursun şurada kenarda demek durumunda değilim. Bu kanunen zaten suç olmalı. Suçun ötesinde de ben almamalıyım ya.
2: Evet.
0: Almamalıyım. Yani hani bu durumun adı ne derseniz deyin. Hayır, bunu şöyle dersin. Adam emeklidir, işsizdir. Çok zengindir, işe ihtiyacı yoktur yani bundan bahsediyorum. Ben haftada bir gün, iki gün, üç gün ava gidiyorum kardeşim. Benim sporum bu, ben bununla, ya bunu belki anlamlandırabilirim. Ama şu an itibariyle bir pompalı tüfeği, gipsiz silahı çok rahatlıkla çatır çatır gidip alabiliyorsunuz. Silah ruhsatı hakeza, aynı pasaport, yeşil pasaporta döndü. Yani alamayan kimse kalmayacak yakında silah ruhsatını. Silahım olsun da yanımda bulunsun. Niye kardeşim? Niye?
2: Evet.
0: Sebep. Yani o silahı taşıyorsan bir yerde ihtiyaç duyduğun ya da güvenlik korkusu yaşadığın içindir. Ya devlet başa ya kuzgun eşe, devlet senin güvenliğini sağlayamayıp seni silah alma mecburiyetinde ya da senin silah da alabilir, bireysel silahlanma, bunda bir şey yok diyebilir diye bir silah endüstrisinin önünü açıyorsak karşımıza bunlar çıktığında bas bas bağırmayacağız.
2: Evet.
0: Bence bir insanın da işte emniyette değilse, jandarmada değilse, doğru muyum, yakın koruma vesaire ise, bence bir insanın silah ihtiyacı yok. Şu an ağır düzen Karabey abilerimizin operasyonlarla aldığımız mafyavari tiplerin çoğu üzerinde ruhsatlı silahlarıyla alınıyor. Burada bir anormallik yok mu? Bunu tespit edemiyor muyuz biz Ahmet?
2: Bu bir anormallik. Aksine güvenlik görevlisi olabilir. Gerçekten silah bulundurma yetkisi ve hatta mecburiyeti olabilir. O ebeveynin de sorumluluğu. Hani bunu böyle çok doğal yaşamamasa bunu bir kolay ulaşılabilir, evde de kolay ulaşılabilir hale gelmemesi lazım.
3: Maraş'taki o 9 kişinin hayatını kaybettiği olay bütün ezberleri bozan şey.
2: Evet.
3: Bütün bildiklerimizi sosyologları, psikologları yanıltan.
2: Evet.
3: Ve biraz önce konuştuklarımızın da tersini ortaya koyan bir vaka. Belki hepsinden daha üzerine durulması gereken bir vaka. Neden? Baba emniyet amiri. Evet. Yani silahı olan, birden fazla silahı olan, bu konuda bilinçli, bilgili. Ya bir baba evladının böyle bir eylem yapmasını ister mi?
2: İstemez herhalde.
3: Ya mümkün değil. Ne diyor baba? Ben diyor her zaman için silah ayrı yerde, kilit altında,
1: Şarjör ayrı bir yerde kilit altında, mermiler, kurşunlar ayrı bir yerde kilit altında. Ama bu velet nasıl yaptıysa, nasıl öğrendi? Baba mı söyledi git böyle bir eylemi yap diye? Hangi anne baba söyler bunu? Söylemez tabii ki. Ve bu adam bu silahı taşımakla yükümlü. Evinde taşıyacak. Nerede koyacak? Bu adam 24 saat yanında olan silah. Tamam, ona da tamam. Ama bu çocuk kafaya koymuş. Nasıl öğrendiyse, nereden öğrendiyse, hem silahların yerini biliyor, hem onların kilitlerini açmayı biliyor. Onları bir araya getirip taşıyıp ve gidip de böyle bir eylem yapmayı da biliyor. Ve o hayatını kaybeden, bu eylemi yapan çocuk da 14 yaşındaydı. Bütün ezberleri bozan bir vaka. Evet. Ya bu kadar zeki bir çocuk demek ki her şeyi aklı eriyor. Her şeyi biliyor. Anne baba da bilerek isteyerek böyle bir şey yapmayacağına göre bütün ezberleri de bozuyor. Tamam, silaha erişim zorlaştırılsın. Kabul. Kimse silah taşımasın mecburi olmadıkça. Kabul. Ama mecburi taşıyanların çocuğu da bunu yapıyor.
2: İşte orada da
0: Ali'cim burada tedbiri arttırmak riski azaltıyor.
1: Tabii ki.
0: %100 yani bak, bir saattir konuşuyoruz. Şimdi burada tedbirlerimiz var. İşte toplum, aile, sosyal medya, okul, öğretmen, silah erişim. Bunların her birisi birer tedbir. Bunun anlamı şu. Şu an itibariyle yılda birkaç kez yaşadığımız, son 2 yılda ortalaması böyle geliyor. Yılda bir ya da birkaç kez yaşamış olduğumuz olayı 2 yılda bir, 3 yılda bir kez yaşayabilmek ya da daha minimize edebilmek için bizim bu tedbirlerin hepsini devreye almamız gerekiyor. Bunun şakası yok. Yani bunun içinde işte o silah bulunmayacak. Yiğitsiz silah, tüfek herkese verilmeyecek. Veren insana mali ve maddi hukuki sorumlulukları beraber yükleyeceksin. Evet. Kontrol edeceksin. Evet. Dönüyoruz işte televizyon kısmına geldiğinde şiddet sahnesi içeren bir görüntüyü kullanmayacaksın kardeşim. Kullandırmayacaksın. Bu kadar basit. Mafya dizisi yapmayacaksın. Evet. Bakınız ya, lütfen dikkat edin. Daha yeni Kayseri'de yaşanan hadiselerden bakın. Yani mafya vari insanlar gözaltına alınıyor. Birileri görev değişikliğinden sonra birilerine sahip çıkarak baksın. Ya bak, bu kadar çirkinleşmemeli bu olay ya. Siz şimdi bugün itibariyle toplumun mayasını ya da sütün yüzünü bozduğunuzu düşünüyorsunuz. Sütün hepsi bozuluyor. Her taraftan birden bozuyorsunuz. Şiddetle, adaletin olmadığını hissettirdiğiniz bir yerle toplumda bir yere gidemezsiniz. Bunu sadece çocuklar üzerinden düşünmeyin lütfen. Yani bu yarın bir gün sizin için de geçerli. Yani koca koca adamlarsınız. Bir yere kadar geldi, şiddet unsuruna doğru yaklaştınız. Hakkınızı alamadığınız kanaatindesiniz. Kanun bununla alakalı bir şey yapmamış. Ne yapıyorsunuz? Ancak erdemli insanlar burada lahavle diyor. Şimdi dünkü hadiseden bahsediyoruz. Bir gün önce de Kayseri'de başka bir yerde işte gencecik çocuklar birbirine bıçak saldırılarda bulundular. Yaşanmadı mı bunlar? Şimdi bu hala toplumun içerisinde var. O zaman bu kültürü bu toplumun içerisinden almamız lazım. Tamam, biz insanlarız, böyle ötüt insanlarız, toplumsal olarak da böyleyiz ama biz er meydanında böyleyiz, savaş meydanında böyleyiz. Biz birbirini bıçaklayan, bulduğu zaman silah sıkan insanlar değildik ve olmamamız gerekiyor. Bunun için senin biraz önceki söylediğin noktaya takviye olsun diye söylüyorum. Tüm tedbirler bu işin orantısını azaltır. İşin en sonunda da en minimum hale getirir. Suçsuz, şiddetsiz, vandalizmin olmadığı bir dünyayı tasavvur etmek cenneti tasavvur etmektir. Bu mümkün değil. Ama bunu ne kadar minimize edeceğimizi oturup hesap etmemiz lazım. Yani yoksa bugün yarın herkes konuşacak bizim konuştuğumuz gibi. İşte okullardaki güvenlik önlemleri, hatırlayın Maraş hadisesinden sonra. Evet. Tüm okullarda aile birlikleri, okullar, işte biz okulumuzdan güvenli değiliz falan. Nasıl değiliz ya? Nasıl değiliz? Yani polis ne yapabilecek ki sana? Sen toplumu düzeltmediğin sürece kapıda her öğrenci başına polis mi koyacağız? Koysak bile geçirir o çocuk. Sen biraz önce diyorsun ya, işte silah saklamış o. Küçükken yaşamadınız mı kardeşim? Annen şekeri, çikolatayı ya da o çiçi boğazlı, şirin boğazlı senden kaçırırken evin her köşesinden onu arayıp bulduğunuzu bilmiyor musun? Aynı hadise. Bulacak tabii çocuk. Çocuk evin içinde. Onu bir şekilde bulacak. O zaman onu eve de sokmayacaksın gerekirse. Evinde bu çocuk varsa. Ama tedbiri biz baştan, yekten ve kalıcı hale getirmek zorundayız.
2: Çok doğru. Çok doğru. Ben mesela şöyle toparlayayım isterseniz. Bu olayı sadece menfur bir silahlı saldırı olarak ele almak şey olur. Yani böyle bir konuya haksızlık olur. Başta ailelere sabırlar diliyorum. Çok büyük geçmiş olsun diliyoruz. Çünkü bu olay sadece o çocuğun problemi değil, toplum olarak hepimizin problemi olduğunu anlamak lazım. Bir çocuğun eline silah geçmesi yalnızca o bir çocuğun problemi değil, o çocuğun etrafındaki yetişkinlerin, ailenin, okulun, toplumun birlikte düşünmesi gereken bir olay olarak düşünüyoruz. okul güvenliği sadece okulun bahçesinde başlayan bir konu olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü ailede başlayan, okul güvenliği dahi aile içinde başlayan bir konu olduğunun üzerine vurgu yapmak lazım. Mustafa abi çok güzel bir şey söyledi. Yayın politikalarından, yayın ilkelerinden tutun da etik kurallarımıza, işte aile içerisindeki dinamiklerimizin hepsinin ele alındığı, suçlayıcı değil, tahmin edici, onarıcı bir yapıyla hareket etmek burada elzem. Aileyi suçlamak yerine onu güçlendirmeye çalışmak, güçlendirmek kavramını tırnak içinde söylüyorum. Doğru, bilinçli hale getirmek, öncelikleri güzel tespit etmek çok kıymetli. İşte belki evdeki sorumlu olduğumuz aile bireylerinin ne yediği, ne içtiği kadar neyle ilgilendiği, arkadaş çevresi, işte izledikleri hepsi gündemimizde olmalı ve bu bizi ilgilendirmeli. Akran zorbalığı konusu biraz önce siz çok güzel buyurdunuz. Benim çocuğum yapmaz diyerek bitirilecek bir olay değil. Çünkü artık toplumun genelinden bu şekildeki sıkıntıları duymamak için herkesin sorumlu olması konusu hassas bir konu. Belki de bütün bu söylediklerimizin içerisinde ileriye dönük politika üretirken şiddetin normalleşmemesi için ne yapılması gerekiyorsa, işte kötülüklerin normalleşmemesi için ne yapılması gerekiyorsa fert fert hepimizin bu konu üzerinde ehemmiyette durması gerekiyor. Ve son söz, onlar bizim en kıymetlimiz, çocuklarımızı yalnız bırakmayalım.
1: Kesinlikle. Ben de son cümle olarak şimdi sebeplerini konuştuk, alınacak önlemleri konuştuk. Tabii ki aileye düşen, öğretmenlerine düşen, rehberlik hocalarına düşen görevler var. Bununla beraber de devletimize düşen, hükümetimize düşen herkes, görevler var. Özellikle siberde, çünkü bu çocuklar genelde dijital ortamda bu kararları veriyor ya da neyi nasıl yapacağını burada öğreniyor ki genelde de böyle olduğunu gördük. İşte geçtiğimiz günlerde de, geçtiğimiz aylarda, konu değil, okul baskını değil ama bir 9. sınıf bir öğrenci yine İzmir'de etrafı ateş etmedi ve karakol baskını yapmıştı. Biz okul baskınlarına konuştuk ama yine bir lise öğrencisi İzmir'de iki tane emniyet görevlisinin hayatına son verdiği bir olay olmuştu, hatırlıyorsun. Peki o çocuk da yine dijital ortamda bu tarz şeyler öldü. O zaman devletimizde düşen görevlerden bir tanesi de özellikle bu dijital ortamlarda bu çocukların ya da büyüklerin suça yöneltmeye çalıştığı çocuklara erişim kanallarını engellemek. İşte hani söyleniyor, yine marka söylemekte bir behis görmüyorum. Telegram gruplarında özellikle sohbet odaları en fazla kullanılan yöntem. O zaman devlet de kendi personeline ajan gibi o odalara sokup kim ne yapıyorsa, zaten mutlaka yapıyordur da, daha da fazla üzerine gidip gerekirse yasaklama, gerekirse kısıtlama, gerekirse oradaki o aldığı bilgilerle şüpheli gördüğü kişileri, çocuk olarak ayırt etmiyorum sadece, 20 yaşında da olabilir, 50 yaşında da biri de olabilir, anında müdahale edebilecek bir yapıyı oluşturması. Oyunlar, geçtiğimiz günlerde Roblox diye bir oyun yasaklandı biliyorsun Türkiye'de. Bu tarz artık şiddete eğilimli olan konu ne varsa, bunların kendi içinde örgütlenme ve sohbet ortamı ne varsa devletimiz ya yasaklayacak, başka kanallardan birbirlerinin iletişimini kesecek, tedbirleri de almak bizim devletimizin de görevidir.
2: Ve katılır mısınız, bizim söylemeden geçmeyelim. Bazı olaylar var, işte yakın tarihte de yaşadığımız olay sadece kendi alanını ilgilendirmiyor. O kadar çok büyük zarar veriyor ki.
1: Tabii.
2: Efendime söyleyeyim, işte bir gündem, tekrar isimlerini anmak istemiyorum ama yardımlaşmayı, hayırseverliği falan bazı kavramları kullanamaz hale getirdi yakın dönemde yaşadığımız bir olay. Bunun da mesela en büyük sıkıntısı bu yaşanan olayın okulumuza güvenmeyi, öğretmenimize güvenmeyin önüne geçmemesi lazım. Yani katılır mısınız Mustafa abi? İtidal önemli. Elbet sorunu ele alırken bizim okullarımızda, eğitimimizde, efendime söyleyeyim, böyle çok aşırı hassasiyet, hani hassas olacağız elbette, hep birlikte olacağız ama bunu çok abartılı bir düzeye getirip bu konuda da infial oluşturmasının önüne de geçmek lazım. Bu duyarlılığı göstermek lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Aynen öyle üstadım. Şimdi Kayseri'de yaşanmıştı, şeker toplamaya giden çocukların hazin sonu. Ne yazık ki o günden beri bu memlekette çocuklar şeker toplamaya gidemiyorlar, sağlıcakla. Şimdi bu bazı şeylerin sonu anlamına geliyor ve evet. Ne yazık ki işte ailelerde bundan tedirgin oluyor. Hepimizin birkaç evladı bunun içinde tedbirli olmak ve aman ne olur ne olmaz demek zorunda kalıyoruz. Ama şunu lütfen hesap edelim. Bu kadar anlattığımızın içerisinde devlet bir şeyleri düşünmeli ve yapmalı. Evet, %100 hemfikiriz. Ama şu an itibariyle devleti ne siz ne de biz yönetmiyoruz. Siz evet. Sivil toplum olarak bir şeyler anlatıyorsunuz. Evet. Biz basın olarak bir şeyler anlatıyoruz. Karar vericiler ve siyasetçiler eğer gönülleri yeterse, canları isterse, ortam ve şartlar müsait olursa bir şeyler yapıyorlar. Olay başımıza geldikten sonra yapıyorlar ayrı. Ama biz burada devlet yapmıyor diyerek de küsecek, oturacak ya da eksiğimiz var diyerek de hayıflanıp her şeyi devletten beklemeyeceğiz. O ağızda kaybolmayan sakız hikayesine dönmesin bu iş. Hepimizin kendi alanımızda alması gereken tedbirler var. Öncelikle eğitim camiamız başta olmak üzere, rehberlik öğretmenlerimiz, pedagoglarımız dahil olmak üzere, ailelerimiz buradaki en önemli kısım. Ailelerimiz çocuğunun kokusundan çocuğunu bir kahraman değil, çocuğunun olası olabilecek bir suçlu olabileceğine, suça sürüklenebileceğini göz önüne alarak bakmak zorunda. Hani şöyle zannetmeyin, sadece yokluk içindeki aileler filan suça sürüklenmiyor. Varlık içindeki insanlar da suça sürükleniyor. Hatta son yaşanan hadiseler bunu bize daha rahat gösteriyor. Uyuşturucu vesaire gibi bataklıklar sadece yokluk çeken ya da varoşlarda olan insanların başına gelen işler değil. O zaman ne yapacağız? Biz çocuğumuzu kahraman edasıyla evimize karşılarken beraberinde bu çocuk dışarıda ne yapıyor? İçeride ne yapıyor? Hangi iletişimi kuralım? Çocuğun adı söylediğinden anladığından ya bu oraya buraya saldırıyor, ne yapmaya çalışıyor bu çocuğu? Çözmemiz, görmemiz ve kendi tedbirlerimizi almamız lazım. Herkes kendi evinden temizliğe başlayacak. Herkes önce kapısının önünü süpürecek. Daha sonra da diyeceğiz ki diğer kapıların önünün içinde tedbir alalım. Bunun için de zorlamaya gerek yok. O çocuk da evladımız. Yani bu işi gerçekleştiren çocuk da ne yazık ki evladımız. Yani bunun sorumluluğunun içerisinde sadece aile, sadece toplum diye bakamayız. O zaman bu evlatları bir şekilde toparlayacağız ki toplum düzene binsin. Vazgeçilebilecek, gözü kapatabilecek, ne hali varsa görsün diyebilecek bir çocuğumuz olmamalı. Bunun için dengeli bir mantıkla bizim hareket etmemiz lazım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bir saat değil, 10 saat konuşsak belki de içinde biriken ve konuşabileceğimiz şeyler var. Ama yayın süremizi de bir miktarda aşmış olduk. Başta Sayın Ahmet Avanlar bugün sağ olasınız davetimizi kırmadılar, geldiler. Bizler için de güzel bir yayın oldu. Konu bütünlüğü açısından da tek konu üzerinden devam ettiğimiz bir yayın oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Halicim sana da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın yine uzaktan bağlanacağız gibi görünüyor ama yarın yine başka konularda ülkenin başka gündemleriyle de yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Merve Hanım yayın masamızda. Merve Hanım'dan hemen bir laf sokakların konusunu alalım. Ardından da konuyla bağlayıp günü bitirelim.
4: Bu yaz tatile çıktınız mı diye sormuşuz.
0: İşte mahalle yanıyor, bizim arkadaşlar da böyle yapıyor bazen ama yapacak bir şey yok. Bu yaz tatile çıkmışlar mı, biz de onu soralım. Peki efendim, Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde 91.8 radyolarda yola çıktı sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
5: Bizim tatil yerimiz Kayseri'de biliyorsunuz bağ, yani pazar günleri bağımız olur.
6: 63 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç tatile çıkmadım.
7: Tatil bırak, ben yaylaya bile gidemiyoruz artık. Yani emekli maaşından gidilmez.
6: Gidip rahatsız olup hastalanıp kötü yerlerde kalmaktansa hiç gitmemeyi tercih ediyoruz biz de.
8: Tatili bırak. Bir kıyafet bile almak için artık çarşıya inemiyoruz.
9: Şu anda tatildeyim zaten. Avrupa'dan geliyorum.
6: Gidiyorduk aşağı yukarı Kemer, İzmir tarafına ama maalesef şimdi gidemiyoruz.
10: Bu yaz tatile çıktınız mı?
7: Tatile bu yaz çıkamadım. Şimdi ben İstanbul'daydım bir 25-30 yıl. Geçen yıl da İstanbul'daydım bir ara, da oradan geçmiştim de Antalya'ya. Bu sene burada bir şirketteydim, oradan dolayı gidemedim. Fırsat bulamadım yani. Bir de emekli maaşıyla gidilmez tatile. Köye bile gidemiyoruz. Tatil bırak, ben yaylaya bile gidemiyoruz artık. Yani emekli maaşından gidilmez.
6: Antalya'da Adrasan'daydık. Buraya da düğün için geldim. Memleketim burası. Çok seviyorum ve burası harika bir yer. Gidiyorduk aşağı yukarı Kemer, İzmir tarafına ama maalesef şimdi gidemiyoruz.
11: 63 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç tatile çıkmadım. Tek maaşından çalışırsan sıkıntın olur. İki maaşından çalışırsan her yere tatile de gidersin. Şeye de gidersin. Şimdi hani herkes suçlamak için. Benim oğlum çalışıyor, onlar yüksek. Her yıl gidiyorlar. Birisi Bodrum'a gitti, birisi Sizde'ye gitti. Tatile gidiyorlar. Onların maaşı yüksek gidiyor. Ben emekli maaşım. Neyle gideceğim? Çalışırken de gidemiyordun. Evimiz yoktu, arabamız yoktu. Evimiz de var, arabamız da var. Maaşımız da güzel yetiyor. Tatili de hiç aramıyoruz yani. Ankara'da geldim ben buraya. Aha geldim buraya, tatil oldu.
5: Biz emekli adamız. 23 bin lirayla mı tatile çıkacağım yani? Gene de yani iyi kötü bir tatile gidiyoruz da bizim tatil yerimiz Kayseri'de biliyorsunuz bağ yani. Pazar günleri bağımız olur. Haricinde bir şeyimiz olmaz yani.
12: Bu yıl çıkmadık. Daha öncelerde çıkıyorduk çünkü şeydi yani, daha uygundu fiyatlar. Ve gittiğimizde de hani daha konforlu oluyordu. Şimdi gitsek de hiç güzel geçmeyeceği için gitmiyoruz yani. Gidip rahatsız olup hastalanıp kötü yerlerde kalmaktansa hiç gitmemeyi tercih ediyoruz biz de.
9: Şu anda tatildeyim zaten. Avrupa'dan geliyorum. Kayseri güzel ama biraz pahalı. Yani yaşamak biraz zorlaşmış.
10: Nereleri gezdiniz burada?
9: Burada hemen hemen her yerde, her yeri gezdim. Kayseri'de bayağı bir inşaat var. Daha inşaatlar bitmiyor çünkü 6. ayda geldim, daha aynı inşaatlar daha duruyor. İnşallah seneye biter.
12: Turla geziye çıktım. Bursa'dan geldim. Kayseri geziyorum. Çok güzel bir şehir. 3. gelişim. Bugün sabah turdan ayrıldım. Şu an tek başıma geziyorum. Bireysel olarak çıkamadım. Turla daha uygun geldiği için turla çıkmayı tercih ettim.
13: Akın bir yerlere gidip bir yemek bile yiyemiyoruz artık. Çay bile içemiyoruz diyeyim. Bırak yemeği, tatili bırak. Bir kıyafet bile almak için artık çarşıya inemiyoruz ki bütçemiz yeter mi acaba diye.
12: Ya her şey pahalı yani artık maalesef bütçe yetmiyor.
10: Daha önceki yıllarda çıkıyor muydunuz peki?
12: Evet çıkıyorduk yani, her sene bir 2-3 şehir geziyorduk kesin. Ekonomik sıkıntıları var yani, her şey çok pahalı. Yani artık kimsenin gücü yetmiyor ya. Ya tabii ki de çıkanlar illaki vardır hani, bütçesi durumu olanlar illaki vardır ama mesela asgari ücretle çalışan bir kişi, evde bir kişi çalışıyorsa kesinlikle zaten imkansız, hani yetmez.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle, Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz, dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Ettings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım, dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken, Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap işlet devlet modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 5'ten Büyüktür çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu belirterek, BM reformunun merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Etings Realis üst yöneticisi Lanley Edwards'la görüştüğünü belirtti. COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kosinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Meclisin yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak. Erciyes Üniversitesi'nde bir güvenlik görevlisiyle Eru Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayla ilgili Hekimsen Sendikası yaptığı açıklamada doktorun darp edildiğini öne sürerken Kopiş Sendikası Kayseri Şubesi ise güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığını iddia etti. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazar yeri geçici süreyle kapatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan üst geçit ihalesi bugün üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün ihalede hiçbir firmanın teklif vermemesi halinde ihale iptal edilecek. Kayseri Valiliği ve Melik Gazi Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Mektep Melik Gazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavında Kayseri birincisi, Türkiye altıncısı olan Sümer Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Mert Akkaya, Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Koyuncu tarafından altınla ödüllendirildi. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren aile okulu, yaz tatilinin ardından toplumsal farkındalığı ve aile içi iletişim güçlendirmeye yönelik eğitimlerini hayata geçiriyor. Bir yıl boyunca 3 dönem halinde uygulanacak olan projede dönemin ilk eğitimleri 23 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ildeki tüm biletlerin biletleri 90 liradan satışa sunuldu. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım oldu. Melik Gazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
8: Ben mi? 19.30.
9: Ya ben de buradayım ya.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'den yapılır diyenler için büfes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
5: Ben 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. BM 81. Genel Kurulu temasları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri liderleri zirvesine katıldı. Erdoğan, bölgesel krizlere dikkat çekerek bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini alırız inşallah. Gayretimizle Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Emin Olcay, tanık sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 8'e ulaştı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen şirketlerle bağlantılı toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bu zamana kadar 4 şüphelinin tutuklandığını, 44 zanlının gözaltında olduğunu, 14 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarına tepki göstererek ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi. Türkiye, diğer MIT'li ülkeleriyle birlikte insani yardım kuruluşlarını ve personelini yanlış şekilde tasvir eden, onlara karşı şiddet, tehdit veya ayrımcılığı kışkırtan ya da insani yardım faaliyetlerini engelleyen yanlış ve zararlı söylemlerin oluşturulmasını, koordine edilmesini veya yayılmasına tepki gösterdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Top Spin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla, Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkili: Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Valiliği himayesindeki Sensiz Olmaz projesinin değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan yaptığı açıklamayla İl Yürütme Kurulu değişikliğine gidildiğini duyurdu. Başkan Okan'dan açıklamasında, "Yürütme kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin teşkilatımız ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Malatya'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorunudur. Yetkilileri okullarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek gerekli adımları atmaya, toplumumuzu ise çocuklarımıza ve eğitim yuvamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz," dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kerkük Bulvarı ve Koca Sinan Bulvarı üzerinde kurulumu tamamlanan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 24 Eylül Perşembe günü itibariyle aktif olacağını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda öğrenciler

0: öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yavru sazan balıkları kentteki göl ve göletlere bırakıldı. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda açık kalan pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kurtarıldı. Kayseri sporlu futbolcuya borç nedeniyle gelen yasakla birlikte transfer engel dosya sayısı 4'e yükseldi. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Sever. BM 81. Genel Kurulu temasları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Ülkeleri Liderleri Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, bölgesel krizlere dikkat çekerek, "Bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini alırız inşallah. Gayretimizle Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı," dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Emin Olcay, tanık sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 8'e ulaştı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen şirketlerle bağlantılı toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu zamana kadar 4 şüphelinin tutuklandığını, 44 zanlının gözaltında olduğunu, 14 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarına tepki göstererek ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi. Türkiye, diğer MIT'li ülkeleriyle birlikte insani yardım kuruluşlarını ve personelini yanlış şekilde tasvir eden, onlara karşı şiddet, tehdit veya ayrımcılığı kışkırtan ya da insani yardım faaliyetlerini engelleyen yanlış ve zararlı söylemlerin oluşturulmasını, koordine edilmesini veya yayılmasına tepki gösterdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Topspin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla, Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkilin. Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Valiliği himayesindeki Sensiz Olmaz projesinin değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan yaptığı açıklamayla İl Yürütme Kurulu değişikliğine gidildiğini duyurdu. Başkan Okan'dan açıklamasında, "Yürütme kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin teşkilatımız ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Malatya'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorunudur. Yetkilileri okullarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek gerekli adımları atmaya, toplumumuzu ise çocuklarımıza ve eğitim yuvamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz," dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kerkük Bulvarı ve Koca Sinan Bulvarı üzerinde kurulumu tamamlanan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 24 Eylül Perşembe günü itibariyle aktif olacağını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yavru sazan balıkları kentteki göl ve göletlere bırakıldı. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda açık kalan pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kurtarıldı. Kayseri sporlu futbolcuya borç nedeniyle gelen yasakla birlikte transfer engel dosya sayısı 4'e yükseldi. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu olması bekleniyor. Tedavileri devam eden 3 öğrenci ise bilinci açık şekilde yoğun bakımda tedavi görüyor. Saldırganın kuzenleriyle atış talimi yaptığı belirlenirken soruşturmada gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Saldırganın odasında ise farklı ideolojilere ait sembol ve notlar tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sermaye piyasasına yönelik gerekli tüm idari tedbirler alındı. Alınmaya devam ediyor. Sermaye piyasamızda yapısal bir sorun yok. Kısıtlı bir alanda sorunla karşı karşıyayız. Bunları aştığımızda sermaye piyasaları daha da güçlenmiş şekilde yoluna devam edecektir," dedi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,11 trilyon dolara ulaşırken bölgedeki ekonomik entegrasyon ve lojistik bağlantılar güçleniyor. Adalar Belediye Meclisi'ndeki belediye başkan vekili seçimi AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oldu. Sağlık Bakanlığı 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen okul çağı çocuklarında işitme tarama programı kapsamında son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yapıldığını ve 118 bin çocuğun kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre bugün motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Topspin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla, Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkili: Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Valiliği himayesindeki Sensiz Olmaz projesinin değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan yaptığı açıklamayla il yürütme kurulu değişikliğine gidildiğini duyurdu. Başkan Okan'dan açıklamasında, yürütme kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin teşkilatımız ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Malatya'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorunudur. Yetkilileri okullarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek gerekli adımları atmaya, toplumumuzu ise çocuklarımıza ve eğitim yuvamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz," dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kerkük Bulvarı ve Koca Sinan Bulvarı üzerinde kurulumu tamamlanan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 24 Eylül Perşembe günü itibariyle aktif olacağını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yavru sazan balıkları kentteki göl ve göletlere bırakıldı. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda açık kalan pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kurtarıldı. Kayseri sporlu futbolcuya borç nedeniyle gelen yasakla birlikte transfer engel dosya sayısı 4'e yükseldi. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Eltaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet,

0: aksiyon gerilim türünde sınırsız, animasyon türünde melodi ve neşeli notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu olması bekleniyor. Tedavileri devam eden 3 öğrenci ise bilinci açık şekilde yoğun bakımda tedavi görüyor. Saldırganın kuzenleriyle atış talimi yaptığı belirlenirken soruşturmada gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Saldırganın odasında ise farklı ideolojilere ait sembol ve notlar tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasasına yönelik gerekli tüm idari tedbirler alındı. Alınmaya devam ediyor. Sermaye piyasamızda yapısal bir sorun yok. Kısıtlı bir alanda sorunla karşı karşıyayız. Bunları aştığımızda sermaye piyasaları daha da güçlenmiş şekilde yoluna devam edecektir dedi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,11 trilyon dolara ulaşırken bölgedeki ekonomik entegrasyon ve lojistik bağlantılar güçleniyor. Adalar Belediye Meclisi'ndeki belediye başkan vekili seçimi AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oldu. Sağlık Bakanlığı 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen okul çağı çocuklarında işitme tarama programı kapsamında son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yapıldığını ve 118 bin çocuğun kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre bugün motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Top Spin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkili: Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Valiliği himayesindeki Sensiz Olmaz projesinin değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan yaptığı açıklamayla İl Yürütme Kurulu değişikliğine gidildiğini duyurdu. Başkan Okan'dan açıklamasında, "Yürütme kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin teşkilatımız ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Malatya'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorunudur. Yetkilileri okullarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek gerekli adımları atmaya, toplumumuzu ise çocuklarımıza ve eğitim yuvamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz," dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kerkük Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı üzerinde kurulumu tamamlanan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 24 Eylül Perşembe günü itibariyle aktif olacağını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yavru sazan balıkları kentteki göl ve göletlere bırakıldı. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda açık kalan pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kurtarıldı. Kayseri sporlu futbolcuya borç nedeniyle gelen yasakla birlikte transfer engel dosya sayısı 4'e yükseldi. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu olması bekleniyor. Tedavileri devam eden 3 öğrenci ise bilinci açık şekilde yoğun bakımda tedavi görüyor. Saldırganın kuzenleriyle atış talimi yaptığı belirlenirken soruşturmada gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Saldırganın odasında ise farklı ideolojilere ait sembol ve notlar tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasasına yönelik gerekli tüm idari tedbirler alındı. Alınmaya devam ediyor. Sermaye piyasamızda yapısal bir sorun yok. Kısıtlı bir alanda sorunla karşı karşıyayız. Bunları aştığımızda sermaye piyasaları daha da güçlenmiş şekilde yoluna devam edecektir dedi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,11 trilyon dolara ulaşırken bölgedeki ekonomik entegrasyon ve lojistik bağlantılar güçleniyor. Adalar Belediye Meclisi'ndeki belediye başkan vekili seçimi AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oldu. Sağlık Bakanlığı 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen okul çağı çocuklarında işitme tarama programı kapsamında son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yapıldığını ve 118 bin çocuğun kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre bugün motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Topspin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Alyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla, Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkilin. Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Valiliği himayesindeki Sensiz Olmaz projesinin değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan yaptığı açıklamayla İl Yürütme Kurulu değişikliğine gidildiğini duyurdu. Başkan Okan'dan açıklamasında, "Yürütme kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin teşkilatımız ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Malatya'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorunudur. Yetkilileri okullarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek gerekli adımları atmaya, toplumumuzu ise çocuklarımıza ve eğitim yuvamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz," dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kerkük Bulvarı ve Koca Sinan Bulvarı üzerinde kurulumu tamamlanan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 24 Eylül Perşembe günü itibariyle aktif olacağını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yavru sazan balıkları kentteki göl ve göletlere bırakıldı. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda açık kalan pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kurtarıldı. Kayseri sporlu futbolcuya borç nedeniyle gelen yasakla birlikte transfer engel dosya sayısı 4'e yükseldi. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Top Spin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediye Spor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: adam nerede?
1: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan, Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla, Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkilen. Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Valiliği himayesindeki Sensiz Olmaz projesinin değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan yaptığı açıklamayla İl Yürütme Kurulu değişikliğine gidildiğini duyurdu. Başkan Okan'dan açıklamasında, "Yürütme kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin teşkilatımız ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Malatya'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği hepimizin ortak sorunudur. Yetkilileri okullarımızın güvenliğine daha da güçlendirecek gerekli adımları atmaya, toplumumuzu ise çocuklarımıza ve eğitim yuvamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz," dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kerkük Bulvarı ve Koca Sinan Bulvarı üzerinde kurulumu tamamlanan ortalama hız ihlal tespit sistemlerinin 24 Eylül Perşembe günü itibariyle aktif olacağını duyurdu. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında yavru sazan balıkları kentteki göl ve göletlere bırakıldı. Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda açık kalan pencereye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kurtarıldı. Kayseri sporlu futbolcuya borç nedeniyle gelen yasakla birlikte transfer engel dosya sayısı 4'e yükseldi. Kayseri sporlu futbolcular milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. İFES kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş, Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken, Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bon Voyage filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Top Spin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, Bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyeceğini belirtti. ABD Federal Soruşturma Bürosu, bir siber suç grubunun binlerce FBI ajanının kişisel verilerini çaldığını iddia etmesinin ardından ağlarına yönelik şüpheli bir ihlali araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teriminin teknolojiyi sahte gibi gösterdiğini belirterek bunun yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacak. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneyindeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polo kasırgası Meksika açıklarında hızla şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Kanada Başbakanı, Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler ve Orta Doğu'da barışa önem veren herkes açısından iki davetli çözüme verilen desteğin sözlerinin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adete yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek yeni işbirliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği emniyet gözetim denetiminde %95,45'lik etkin uygulama seviyesine ulaşarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini sağlamak için devasa bir yatırım dönemi başlattıklarını duyurdu. 300 milyar doları aşması beklenen yatırımlara Türkiye, bölgesel bir enerji merkezine dönüşmeyi ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 84 kuruş, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.806 liradan, çeyrek altın ise 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 29 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri hakim olacak. İlçelerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Sarız 23, Özvatan Pınarbaşı ve Tomarza 24, Akkışla Bünyan ve Develi 25, Felahiye, Sarıoğlan ve Yahyalı 26, İncesu 27, Yeşilhisar ise 28 derece olacak. Çevre illerimizde benzer bir sonbahar tablosu etkili: Yozgat 23, Niğde 25, Kırşehir ve Nevşehir 26, Sivas ise 28 derece. Büyük şehirlerimize baktığımızda İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız, hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yatta diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz. Yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek

0: olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açın.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asis Arena'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Sürmeli kadınlar 70 kiloda ringe çıktı. Rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup eden milli boksör adını yarı finale yazdırarak Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi. Top Spin Tenis Akademi Bilkent'in ev sahipliğinde 20 ülkeden 50 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvada ilk tur geride kaldı. Çağla Büyük Akçay, Slovenyalı rakibini 2-1, Berfu Cengiz ise Polonyalı rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ayyanaz Altınel Çinli rakibine, İlkay Yörük ise Polonyalı rakibine 2-0 mağlup olarak elendi. 19 yaşındaki Deniz Dilek ise 1 numaralı seri başı, Soluna Siri arasındaki karşılaşma ise sağanak yağış nedeniyle ertelendi. Organizasyon 27 Eylül'e kadar sürecek. Kayseri Spor'da eski futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA tarafından bir dönem daha transfer yasağı getirildi. Kulübün toplam yasak sayısı 4'e yükseldi. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeler için satışa sunuldu. Handbolda temsilcimiz Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belirlendi. Bu turdaki karşılaşmalar 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yayın tekrarı.
7: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve KSR'nin hala inatla ve ısrarla 5. yılında en çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle beraberiz efendim. Ve bugün de farklı bir konu ve farklı bir konuk yapısıyla sizlerle birlikteyiz. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve KSR Aile Platformu Başkanı Sayın Ahmet Avaner stüdyomuzda bizlere eşlik edecekler. Ben ise uzak bir bağlantıyla sizlere şu an itibariyle İstanbul civarlarından ulaşmış olacağım. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
9: Günaydınlar efendim, günaydın.
10: Günaydın, hayırlı sabahlar sizlere de, hayırlı yolculuklar Mustafa Bey.
9: Evet, yolunuz açık olsun.
8: Çok teşekkür ediyorum efendim. Yine bir Ahmet var ama yayında hangi Ahmet derseniz bu sefer bizim dostumuz, kardeşimiz, bu abimiz sağ olsun her sabah da bizi mütemadiyen arada bir de biz kulaklarını ışınlatırız. Sabahlı da dinler. Biz gün içi istişarelerini yaparız ama bugün itibariyle dün yaşanan ne yazık ki o elim hadiseyle alakalı konuşacaklarımız var. Ahmet Bey'in söyleyecekleri var. Beraber masaya yatırmamız gerekenler var. Konuk dediğiniz zaman illa siyasetçi olmak zorunda değil değil mi Ahmet Beyciğim? Arada bir de sivil toplumda varıyla yoğuyla bizlerle birlikte olacak. Efendim kısa bir hemen bir para piyasası yapalım. Bir paramız ne olmuş, cebimizden ne almışlar, ne çıkmış bir ona bakalım. Ardından da zaten gündemdeki o önemli konuya yeniden düşmek zorunda, görmek zorunda kalmış olacağız. Efendim an itibariyle dolar kuru 48 lira 83 kuruştan, euro ise 55 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatı 4.343 dolar, yatay ve eksiye yakın bir seyirle devam etmiş oluyoruz. Brent petrolde ise güzel haber var. Şu an itibariyle 97 dolar 96 sent civarında bir fiyat geçti. Bu da son dönemlerde yaşadığımız güzel fiyatlardan bir tanesi olmuş oldu. Önümüzdeki günlerde muhtemelen birazcık daha düşecek mi acaba diye konuşacağız gibi görünüyor. Dünyada gelişmeler var. İran savaşı ile alakalı Trump'ın açıklamaları var. Vaktimiz kalırsa bunları da konuşmuş olacağız arada. Ama şu an itibariyle ana gündemimiz dün yaşanan bu elim olay olmuş olacak. Çünkü dün Yine bir okul önünde yüreğimizi yakacak. Dün tam yayın saatlerinde hatırlarsınız beraber bunları da konuşmuştuk. Ne oldu ne olacak diye ilk gelen verileri hatta bize Salih göndermişti. Dün itibariyle ne yazık ki istemediğimiz ve görmek istemediğimiz şekilde çok fazla miktarda yaralısı olan, hayat kaybı olan bir seçenek ortaya çıktı ve yine 9. sınıf öğrencisi elinde dedesinin evinden aldığı bir silahla beraber ortaya rastgele okul önünde ateş ederek bir süreç oluşturdu. Ahmet Bey detaylar sizde de var. İsterseniz sizle ve Halil Bey ile başlayalım. Nedir durum? Son vakanın da durumunu almış olalım en azından.
10: Şöyle Mustafa Bey, konuya tabii ki girelim. O konu bir öğrencilerin, ki çocuk yaşta diyebileceğimiz 15 yaş altındaki çocukların öğretmenlerine ya da sınıftaki arkadaşlarına karşı saldırıları. Konuya girmeden önce son 3 yılda Türkiye'de başka nerelerde bir saldırılar oldu? Bunu bir hatırlayalım isterseniz. Hem analım hem hatırlayalım, sonrasında konuya girelim. 7 Mayıs 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da bir lise müdürü 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürüldü maalesef. Sonrasında 2025'te Şubat'ta Konya Ereğli ilçesinde bir öğretmen bir öğrencisinin yakını tarafından vurularak hayata veda etti maalesef. Bu olaydan 4 ay sonra 12 Haziran 2025'te yine Konya'da yine bir öğretmenimiz İmam Hatip Lisesi'nde rehberlik öğretmeni olan Muhammed Öz hayatını kaybetti maalesef. Sonrasında yine 2025'in sonunda bu sefer Mersin Anamur ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk bahçede, okul bahçesinde okulun müdürüne pompalı tüfekle ateş etti ama çok şükür yaşıyor hamdolsun. Orada bir ölüm olmadı. Döndük 2026'ya, bu seneye maalesef üst üste acı, üstüne acılar yaşadık. Önce 2 Mart 2026'da İstanbul Çekmeköy'de Anadolu Teknik Lisesi'nde bir 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından iki öğretmen bıçakla yaralandı. Sonrasında ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 14 Nisan'da bu sefer Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir öğrenci, meslek lisesi öğrencisi, tam 16 kişinin yaralanmasına neden olan bir silahlı saldırı. Bunun 10 tanesi öğrenci, 4 tanesi öğretmen, bir polis memuru ve bir kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralandı. Sonrasında bu saldırı yapan genç kendi hayatına son verdi. Bir gün sonra, tam bir gün sonra 14'ünde Şanlıurfa'da, 15'inde bu sefer Kahramanmaraş'ta maalesef çok daha vahim bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuk, 8 öğrenci ve bir öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 13 kişi de yaralandı. Sonrasında da dün yaşadığımız, bu sefer Manisa'da yaşanan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan yine meslek lisesinde bu sefer 8 kişi yaralandı. Dün bazı haber kanallarında, ulusallarda da bir kişinin hayatını kaybettiği söylendi ama bunun sonrasında doğru olmadı. Çok şükür, hamdolsun, kimse hayatını kaybetmesin. Durumunun ağır olduğu, iki kişinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin yaralandı. Yani son 3 yılda Ahmet Bey, Ahmet Hocam, çok fazla ve Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde ve farklı farklı liselerde, yani sadece Endüstri Meslek Lisesi, sadece İmam Hatip Lisesi değil, bir 12 yaşındaki bir ilköğretim öğrencisi de dahil olmak üzere maalesef bu saldırılar oldu, oluyor. Maalesef. Bundan sonra da olmamak için hem de konuyu maalesef sizden bir değerlendirmeye alalım.
11: Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hem çok sıkı bir takipçisi olduğum bu Yol Açık Sabah programında efendim konuk olabildiğim, efendim mesela bu konudaki dertlerimizi, efendim mesela söylemlerimizi iletebildiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz.
10: Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık.
11: Biz Kayseri Aile Platformu'nu ilk kurarken Mustafa Bey çok iyi hatırlayacaktır. Biz çok sık istişare ettik. Yani ve alanda, efendime söyleyeyim, neler yapalım konusunda Mustafa abi hatırlayacaktır. Şöyle güzel bir cümle kurmuştu. Dedi ki sen kendi aile steril ortamında düşünürsen sağlıklı politikalar üretemezsin. Çünkü hani kendi ailende sıkıntı yok, olmayabilir, işte çoluğun çocuğun okuyor falan. Sahayı iyi bilmek lazım dedi ki zaman içerisinde hani Kayseri'mizde aile çalışmaları yaparken gördük ki gerçekten sahaya inildiğinde çok farklı problemlerle, çok farklı hayat hikayeleriyle, çok farklı üzerine eğilinmesi gereken şeylerle karşılaştık. Ve ben bu olayda da mesela geçen sene Şanlıurfa'da ve Maraş'ta yaşadığımız olay üzerine işte çok sıkı önlemler alındı. Efendim sabah programında sizin birçok kez üzerinde sıkı sıkı durduğunuz bir şey vardı. İşte polislerin nöbet tutması vesaire. O zaman şöyle bir sonuca varılmıştı. Değil okul önlerine, her öğrencinin başına bir polis koymak çözüm olmayacak.
10: Evet.
11: Çözüm olmayacak. Çünkü bu bütün yani kamunun, idarecilerin, kanun koyucuların, işte radyo televizyon üst kurulunun bu konuyla alakalı bütün kurumların, anne babaların çok özelde üzerinde çok böyle sıkı düşünmesi lazım ve bunu artık duya duya normalleştirmememiz lazım. Kanımız donuyor. İşte İçişleri Bakanımız açıkladı. 11 çocuk. Elinde görüntüleri gördük, kanımız dondu. Elinde pompalı tüfekle işte metrelerce, belki kilometrelerce yol yürüyen bir çocuk görüntüsü. Yaklaşık 1,5 dakika içerisinde eylemi yapıp tekrar kaçan bir çocuk görüntüsü. Ve kimse nereye gidiyorsun diye yolda sormuyor bile. Hatta işte gene basına düşünen
10: güvenlik görevlisi kaçıyor diye bir haberler
11: güvenlik görevlisi çıktı. Kaçıyor haberi vesaire. Demek ki bizim olayı çok farklı ele almamız lazım. Çok yönden ve artık politika üreterek bu işin çözümüyle alakalı çok sert ve önemli tedbirler almak lazım. Ve en önemlisi buradan anne babalar çok ehemmiyetli olması lazım. İyi bir gözlemci olması lazım. Çocuğuyla alakalı her şeyine duyarlı olması lazım diyerek böyle bir girizgah yapayım.
8: Peki. Şimdi burada ufak bir araya girmek istiyorum. Müsaadenizle sesim ne kadar geliyor bilmediğim için böyle bir
11: çok net geliyor.
8: Girerek çıkalım. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız Ahmet Bey. Yaşadığımız problemi göze aldığımızda biz genelde bugüne kadar çocuklar ve gençler üzerinde suça sürüklenen çocuklar üzerinde konuşmuştuk hadiseyi.
11: Doğru.
8: Yani biz bu vibes olarak konuştuğumuzda dedik ki efendim işte suça sürüklenen çocuklar var. Bunlarla alakalı hatta dün şu an sen konuşurken de yeniden gözümün önüne düştü. Online'dan bakarken işte Vali Bey'in kocasından kaymakamımızla şimdiki vali yardımcımızla beraber Erdoğan Bey'le beraber oluşturdu. Sensiz Olmaz projesini filan biraz önce gözümün önüne düştü. Ya evet burada bir problemimiz var idi. Bu yaşanan hadiseler değilse suça sürüklenen çocuk değil. Evde masum mazlum dışarıda normal hayatında ya normal çocuk işte diyebileceğimiz çocukların dönüştüğü bir canavardan bahsettiğimiz bir alana doğru dönüşmeye başladık. Bence en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Çünkü suça sürüklenen çocuğu ya da bu potansiyel olan çocuğu keşfedebiliyoruz. Görebiliyoruz. Ufak hadiselerde, büyük hadiselerde görebiliyoruz ama daha önceki okul saldırılarında da yaşadığımız problemin hemen hemen aynısını görmüş oluyoruz. Efendim bu çocuk normal bir çocuk. Yani hatırlayın lütfen o Maraş'taki saldırıyı yapan çocuğu. Normal şartlarda baktığımızda böyle yani ne kadar da tatlı çocukmuş diyebileceğimiz bir çocuk ki bence hala çocuk bir cinnet haliyle beraber başka bir noktaya geliyor. Dünkü çocuğumuz öyle 9 yaşındaki 9. sınıftaki bir öğrenciden bahsediyoruz. Şimdi dün itibariyle RTÜK yayın yasağı getirerek olayı birazcık daha böyle bir kontrol altına aldı. Bazen ne yazık ki basın üzerinde de biz üstümüze düşenleri yapmakta ya da yaşamakta sıkıntılar yaşıyoruz. Yani örnek olabilecek hadiseler ortaya çıkartıyoruz. RTÜK birazcık bazen çok erken bazen geç kalabiliyor. Burası ayrı bir dünya. Ama ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman hakikaten 9. sınıftaki bir çocuğun ne kadar ne olabileceğini düşünürken zorlanıyoruz. Şimdi aile dediği kadar gözaltında alındı, bir kontrol alanı var. Peki burada da kabul. Ama biz bu çocuğu şimdi Ahmet Avanlı'ya bunu da soralım, bunu konuşalım. Çünkü biz bu çocuğu nasıl keşfedeceğiz ya da keşfetmek yerine suçun tamamı için başka bir organizasyon, yani bunun yaşanmaması için başka bir organizasyondan mı bahsetmemiz lazım? Çünkü karşımızdaki nereden bakarsanız bakın 9. sınıfa giden bir çocuk, yani ne kadar ne olabilir ki diye hesap edemediğimiz bir tavırla karşı karşıyayız. Hem bunu sormuş olalım hem de en azından bunu anlamlandırmış olalım istiyorum.
11: Evet, çok kıymetli bir konu Mustafa abi. Gerçekten biz Maraş olayında bir baktık ki baba emniyet müdürü, anne öğretmen. Yani çok güzel bir noktaya tespit ettiniz. Aslında suça sürüklenen çocuklar kavramına tam girmiyor bu. O zaman konuyu biraz daha farklı bir perspektiften bakmak lazım. Çocuklarımız nasıl başkalaşıyorlar? Nasıl zihinleri bulanıyor? Biz Büyük Aile Platformu olarak yaklaşık 81 ilde başlattığımız Temiz Ekran Hareketi var. Belki burada ona atıfta bulunmak gerekecek. İşte ekranda çürümeye durdu diye bir imza kampanyası yaptık. Çünkü ekranda izlediği dizilerde, dijital içeriklerde, özellikle mafya ağırlıklı dizilerde bu şekilde elinde silahla bütün mekanı işte ateş edip hiçbir ceza almayan, hatta hiçbir güvenlikle karşılaşmayan, hatta sonunda kahraman ilan edilen karakterlerle muhatap bu çocuklar. Yani bunların bir kontrolden geçmesi, hatta bir kısıtlanması lazım. İşte para uğruna, reyting uğruna vesaire uğruna bu haberlerin çok köpürtülüp normalleştirilmemesi, bu gibi yayınların bir kontrollü olması lazım. Çünkü bu dijital girdiler, bu özellikle ekranlardan olan girdiler belki anne babalardan çok daha etkili olabiliyor diye düşünüyoruz. Bu konunun ehemmiyetli olması bir nokta olarak görüyorum. Bir diğer noktada işte okulda rehberlik öğretmenlerinin Bunu çok gündeme getirdik. Sizde de çok dinledim. Artık işte ÖSYM tercih merkezi ya da YKS, LGS tercih merkezi olmaktan öte iyi bir gözlemci, iyi bir analist ve belki problem olmadan çözüm odağı olacak yer haline gelmesi lazım. Evde anne babaların, efendim mesela çocuğun notundan, kariyerinden daha önemli, işte arkadaşlarını sorması lazım, onunla ilgilenmesi lazım. Çok güzel, çok büyük standartlarda ehemmiyetle el bebek gül bebek yetiştirdiğiniz çocukların kimlerle muhatap olduğunu en azından gözlemlemeniz ve bununla alakalı mutlaka harekete geçmemiz lazım. Dolayısıyla etrafımıza duyarlı olmamız elzem ve kaçınılmaz olarak görüyorum.
10: Hocam peki şunu sormak istiyorum. Şimdi suça sürüklenen çocukların genel tavrı, bu çocuklar sürekli dışarıda.
11: Evet.
10: Bir arkadaş ortamı var. Evet. Kendinden yaşça büyük, küçük ya da akranları birbirlerini gaza getiriyorlar.
11: Evet.
10: Sonra bir çeteleşme. Bu çeteleşmeyle evet. beraber kendilerinde güç, çok dilim dön söylemek istemiyorum ama kesici, delici, silahlı ya da patlayıcı şeyler yanlarında bulunduruyorlar. Ona kafa tutuyor, buna kafa tutuyor. Sonra onunla kavga, bununla kavga. Çocuk bu şekilde bir etrafıyla iletişim halindeyken, sokaktayken bu çocuk suça karışıyor. Uyuşturucuydu, evet, narkotikti evet, veya evet, gasptı evet. bunları yapıyor. Peki şimdi hem o geçen seneki Maraş'ta, bakın yani iyi aile çocuğu diyebileceğimiz dışarıda vakit geçirmeyen, ağırlıklı olarak evinde durup hatta etrafındaki arkadaşlar şey diyor yani bunun çok arkadaşı yoktu, dışarıda görmezdik, bahçede oynamazdı, bizimle oynamazdı, içine kapanık bir çocuktu. Şimdi bir bakıyorsunuz bir dışarıda evet. çeteleşme, diğeri de evin içinde oturduğu yerde maddi ya da manevi anlamda bir sorunu olmayan bir ailede bu çocuk daha vahşi bir saldırı gerçekleştirebiliyor. Peki o zaman bu arkadaş ortamı, bu çeteleşme ya da bunları öğrenme dijital ortamlardan bilgisayar yoluyla mı oluyor?
11: Büyük ihtimalle.
10: Ya işte o kanallar, işte bir evet. şey kanalları diyorlar, evet. oyun evet. kanalları evet. diyorlar ama evet. yani benim de çok anladığım şeyler evet. değil.
11: Maalesef biz bunun işte dijital göçmeniz ya hocam. Peki biz dünyanın içerisinde yokuz.
10: Şöyle hocam şimdi kendi evladım da var, sizin evet. de var. Rabbim evet. hepimize evladını evet. bağışlasın. Çocuk evet. odasında tamam. İçine kapanık, biz rahatsız etmesin, ders çalışsın falan derken evet. bilgisayar başında. Biz onun çocuğun bilgisayarında nereye girdi, hangi dosyayı gizledi, ne yaptı? Bir anne babanın bunu öğrenmesi, gözlemlemesi inanın çok zor.
11: Birlikte vakit geçmek.
10: Ne yaptığını bilmiyoruz.
11: Çok doğru, çok net anlıyorum. Biz okul sunumlarında da hep değindiğimiz bir konu. Kim istedi ki abartıyorsunuz biraz dedi. Yani biraz ütopik konuşuyorsunuz, o kadar da değil. Bu çok büyük probleme sebep olacak diye düşünmüyoruz dediği konular. Bugün karşımıza bu elim olaylarla çıkması evet. insan haklı çıktığına ya da bu söylemi yaptığına
10: keşke üzülür. Haklı çıkmasa.
11: Evet aynen öyle üzüldüğü bir konu. Diyoruz ki size işte çocuğunuza sağladığınız konfor alanı. Yani bugün Kayseri'de 100'e yakın okulda bu sunumu yaptık. Çocuğunuza sağladığınız konfor alanı, ona verdiğiniz işte elektronik teknik imkanlar, ona sağladığınız oda, efendim mesela verdiğiniz bilgisayar onu kurtarmaya ya da onun sağlıklı birey olmasına yetmiyor. Nitelikli ilgiye ihtiyacı var. Çünkü siz içeride onun her dediğini yapıyorum, her şeyini veriyorum dediğiniz çocuğu 6 seansta bir katil haline, 6 seansta bir sapık haline getirilebiliyor. Kısmı bu uzmanlar tarafından bu özellikle o sosyal medya bazı kanallarda şey köşeleri ne diyorlar chat köşelerine mesela başkalaştırdığı ve genelde hikaye hep işte içine kapanık birisiydi çünkü orada kendini var edebiliyor. Bu eğer gözlemlenmezse efendime söyleyeyim veya üzerine kondurulup farklı bir anlam katılıp işte aslında efendi gibi algılanırsa uzmanlarımız onu söylüyor. Bağıra bağıra veriyor sinyallerini dedi. Bizim çocuğumuzda geçirdiğimiz, ailecek geçirdiğimiz, bir arada geçirdiğimiz nitelikli vakti artırmamız elzem. Tekrar söylüyorum. Bu gelecek emanetçisi, el bebeğimiz, göz numumuz, çocuklarımızı eğer nitelikli ilgi olmazsak biz ne kadar efendim söyleyeyim güvenli alan oluşursak oluşturalım işte okulda, sosyal alanda, şehirde herhangi bir yerde gezerken neyle karşılaşacağını bilmediğimiz çocuklarımızı hem Çok uyarmamız lazım. Yani onların üzerinde efendime söyleyeyim çok baskıcı da değil. Onu da demek istemiyorum ama ilgimizi üzerlerinden eksik etmemiz, halini hatırını sormamız, işte okulla alakalı ilişkimizi, o rehberlik kısmıyla alakalı ilişkimizi sıkı tutmalıyız gibi önce kendi tedbirlerimizi almalıyız. Yoksa işte dün olayın üzerine 27 psikolog, pedagogun işte birçok sayıda uzmanın bu konuyla alakalı görevlendirdiğini İçişleri Bakanımız bildirdi. Yani 27 değil 127 olsa, konuyla alakalı işte yüzlerce uzman gitse şu anda geç bir zaman. Bununla alakalı politikaların üretilmesi ve bunun hayata geçirilmesi elzem diye düşünüyorum. Yoksa olay olduktan sonra aldığımız tüm tedbirler bir sonraki olay olmaması için elbette ama yetersiz kalabiliyor diye düşünüyorum.
10: Mutlaka yetersiz kalıyor.
8: Ahmet Bey, burada bir araya girmek istiyorum. Ne yazık ki ülkenin durumunda genelde bu formatımız var. Burada birazcık eleştiri dozajını ya da bakış açımızı da başka bir noktaya doğru taşıma ihtiyacı hissediyorum. Tabii. Şimdi biz hikayeye bakarken şöyle başlıyoruz normal şartlarda. İşte bu olmuş, bunun olmaması için diye başlıyoruz. Evet. Şimdi geçen yıl da bu oldu.
11: Evet.
8: Geçen yıl iki kez oldu. Birer gün arayla oldu. Şimdi biz buradan bir ders çıkartmamışız. Neyi çıkartmamışız? İşte yayın yasağı gelecek kadar bir arasına geliyoruz. Önce bir basın bir kendine gelmesi gerekiyor. Dur ya, evet. Ne yapıyoruz? Neyi yayınlıyoruz? Demek lazım birazcık bazı şeyleri. Tabii küçültemezsin. Olay büyük bir olay ama bir taraftan da bunu yani devasa bir görüntü zinciri ve silsilesi içerisine geçmemek lazım. İki, biz gerçekten bununla alakalı tedbir almamışız. Dünden beri bakıyorum sosyal medyadan gelen mesajlara, tepkilere vesairelere. İnsanlar işte okul güvenliğinden bahsediyor. Çok güzel bir şey söyledin. Aslında İçişleri Bakanı da bununla alakalı bir açıklama yaptı. Tabii bu İçişleri Bakanı'nı sorumsuz hale getirmiyor. Yani
11: evet,
8: tüm
11: tabii,
8: bakanlıkların nezdinde. Yani sizin kabahatiniz yok efendim diyecek noktada değiller. Burayı bir geçelim. Ama polis konusunda bakacak olursak her öğrencinin başına polis koyma şansınız yok. Şimdi bu riskli okullardan bir tanesi işte bir bekçimiz var, bir güvenlik işte bahçe görevlimiz var vesaire. Tamam, peki bu neyi engelledi? Neyi engelleyebildi? Yani bir çocuk elinde tüfekle görmüş olduğumuz görüntüler itibariyle söylüyorum okula kadar yaklaşabildi. Demek ki burada güvenlik tedbiri almak, önleyici güvenlik tedbiri almak birazcık farklı kalıyor. Şimdi biz kendi içerimizde bir nasıl söyleyeyim bir modern ülke olma sevdasına girdiğimiz günden bu tarafa ne yazık ki bunu neresinden bakarsanız bakın modernizmi yakalamaya çalışırken senin biraz önceki söylemiş olduğun Ertuğrul aile mefhumunu, ailenin içerisindeki etkileşim mefhumunu, geçim mefhumuyla beraber zaman daralmasını ve çocuklarla vakit geçirmeye ona harçlığını verebilme olarak görülebilen evet. bir alana doğru dönüşmüş olduk. Şimdi o 9. sınıf öğrencisi gencecik arkadaşımız, bunu masumlaştırmak için söylemem ama benim için hala o bir çocuk evet. 9. sınıfa gidiyor. Hepimizin evlatları var. Şimdi 13, 15, 16 yaşındaki bir çocuğun cinnet geçirmesi ya da bu hale gelebilmesi ailesel, toplumsal, beraberinde baştan beri söylemiş olduğumuz medyanın, sosyal medyanın üzerine bindirdiği yüklerle de bence olabildiğince ilintili. Mesela geçen yıl saldırılardan sonra çok fazla konuştuk içeri, şiddet sahneleri vesaire. Sonrasında oturup biz yayınlarda da bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Evet. Bu çocuklar ne kadar televizyon seyrediyor ki? Çocuklar ne kadar televizyon seyrediyor? Yani şimdi bu çocuklar televizyondaki dizilerden işte şurada şu dizi varmış görüyor musun? Belki bazılarından haberleri bile yok. Peki gördük ikinci noktaya sosyal medya. Bir kanun çıkartacağız diye yaklaşık 2 yıldır Türk'ü çağırıyoruz. İşte 18 yaş altına sosyal medya, 16 yaş altına sosyal medya kullanımının engellenmesi. Bir adım atabildik mi? Konuşuyoruz ama adımımız yok. Şimdi iş işten geçtikten sonra birileri yaralandıktan sonra başka işler ortaya çıktıktan sonra efendim biz bunu yeniden yapacağız diye hızlandırma. Bizim ülkemizin ne yazık ki böyle bir makus bir kaderi var. Yani işte depremle alakalı tedbir alabilmek için depremde birilerinin ölmesi lazım. Yangınla alakalı tedbir alabilmemiz evet. için bir yerlerin yanıp daha sonra bizim bunu böyle yapmamamız lazımmış. Kuralı değiştirelim dememiz gerekiyor. İşte dün de Halil Bey ile konuşmuştuk. İşte fon hadisesi birilerinin milyar dolarlık vurgunlar yaptıktan sonra biz burada yanlış yapmışız, bunu bir düzeltelim mi acaba dememiz gerekiyor. Yani ülkece aslında aileler de bunun içine dahil, toplum, biz, medya her tarafı katarak söylüyorum. Biz iş işten geçtikten sonra iş başımıza geldikten sonra bir daha iş olmasın diye tedbir almak zorunda kalıyoruz. Ama şu an itibariyle devletin devlet olarak alabileceği tedbirlerin içerisinde bunun riskini belki %20 belki %30 artırabilecek tedbirler grubu var. Ama aileye dönmedikçe, toplumun kendi içindeki dinamiklerine dönmedikçe, aileyi yeniden, yani bu aile platformu başkanı konumuz olduğu için söylemiyorum bunu. Hani hep o yayınlarda konuştuğumuz hadiselerden bir tanesi. Aile kendi içerisinde evladıyla vakit geçiremedikçe, muhabbet edemedikçe, onunla iletişim kuramadıkça biz bu süreçleri yaşamak ve yakalamak zorundayız. Çünkü biz ailemizde çocuğumuzu steril bir alana doğru çektik dediğimizde yanındaki okul arkadaşının ailesi ve çocuğun durumunu gözetemiyoruz. Ve çocuklar civa gibi her yerden her yere akıyorlar. Sen ne kadar elinde tutarsan tut, şimdi Elbey'in, Allah bağışlasın, kocaman evladı oldu. 20-23 yaşına geldi herhalde, 22 yaşına geldi tam bilmiyorum, ya da 20 yaşlarında üniversitede okuyor. Şimdi soralım Halil Bey, Halil Bey kaç gün kaç saat görebiliyorsun evladını? Dışarıda bir ortam var artık, üniversite öğrencisi ve görmüş olduğun zaman çok sınırlı hale geliyor. Hal böyle olunca sadece birimizin düzelmesi değil, toplumun düzelmesi gerekiyor. Yoksa yarın, yani şunu çok net ifade etmek lazım, senin, benim, evladımız, torunumuz vesairemiz, herkes bu riskin altında. Toplumu ve çöplüğü düzeltmediğimiz sürece, sosyolojik olarak bir toplum yapısı ve mimarisi oluşturmadığımız sürece, bugün ben evladımı kurtardım, toparladım diyorum ama yanındaki sınıftaki arkadaşının ya da sırada, aynı sırada oturduğu arkadaşının ailesini, etrafını, çevresini bilme şansına sahip değil. Zekat kültürü gibi. Ben doydum yetmiyor. Herkesi doyurmak lazım ki toplum müreffeh olsun. Yoksa tek başına ben doyunca bu işten bir iş çıkmıyor. Doğru mu?
11: Çok doğru. Hatta şöyle bir metafor buna uygun olur diye düşünüyorum Mustafa abi. Mesela bir yara var, kabuk bağlıyor, kanıyor. Kabuk bağlıyor, kanıyor. Biz de elimize tendir diyor. Böyle belki acıyı bir nebze dindirmek için elimize tentürat durmadan böyle yara açıldığı zaman etrafını temizleyip ya da üzerine bastırıyoruz. Ama bir antibiyotik tedavisi lazım işte. Yaranın nereden geldiğini güzel tespit edip o işte tedaviyle alakalı böyle nitelikli yol almak lazım. Böyle uzmanların işte alanında kimse, hani dahiliyeyi ilgileniyorsa dahiliyenin, cildiyi ilgileniyorsa cildiyenin, ama her ikisi ilgileniyorsa bir karar almak, yol almak lazım. Biz hep pansuman tedbirler, işte belki anlık nabız düşürmeye yönelik, efendime söyleyeyim, belki o anda aklımıza gelen ilk tedbir. O zaman çok güzel bir şey söylediniz. 9. sınıf öğrencisi tahminen 10'lu yaşlarda.
10: 14-15.
11: 13-14 yaşlarında bir çocuk. Suçlu ilan etmek öyle çok herkesin yapmaması gereken bir şey. Onu oraya götüren sebepler üzerinde olayı kadar belki daha fazlasını durmak lazım. Yani bu çocuğu buraya hangi rol modeller getirdi? Bu kimleri rol model aldı da efendime söyleyeyim, hani o ilk basına yansıyan görüntülerde söylüyorum. Böyle herhangi bir tedirginlik, korkaklık, ürkeklik yoktu yani. Yaptığı
10: ya bir asker gibi, evet, yolda elinde kocaman pompalı tüfekle çok rahat,
11: çok kararlı ve emin yürüyordu. Evet, benim o dikkatimi çekti. Hani böyle bir
10: ne yaptığını bilerek hareket gidiyordu.
11: Az belli. Önce az sonra yapacağı şeyden
8: burada şu noktaya girmek istiyorum. Çok özür diliyorum. Evet. Yani yayınımızda okula gitmeleri sebebiyle çocuklar ve gençler de yayınımızı dinliyor.
11: Evet,
8: biz çocuğu masumlaştırma konusunda ya da duygularımız konusunda ve cümlelerimiz konusunda çok özür diliyorum, araya girmek zorundayım. Evet. Bir tık dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ne yaparsa yapsın arkadaşların hayatına sebep olan bir ömür boyunca bunun vebalini çekeceği, hiçbir zaman belki de yüzünün gülmeyeceği, bundan sonra muhtemelen toplum içerisinde bu bakım evi vesaire hadiselerinde tabiri caizse toplumdan kendini izole edeceği suçlu psikolojisiyle bu saatten sonra ancak belki de suçlu olabileceği, suçlu kalabileceği bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunu niye özellikle altını çizdim? Buna ne kadar kızgın olduğumuzu biliyoruz ama biz dinlerken ve anlatırken hatırlıyorsunuz uyuşturucu operasyonlarında da benzerlerini konuştuk. Şimdi ünlülere uyuşturucu operasyonu diye başladığınızda onları böyle sanki hiçbir şey yapmamışlar, her şey yok, ünlüler de yapabiliyormuş gibi doğallaştırma sürecine giriyoruz. Bu doğal bir şey değil. Yani bu saatten sonra senin uyuşturucu demek senin maddeye mahkum olduğunu, muhtemelen erken öleceğini ve sürünerek öleceğini anlamına geliyor. Lütfen hatırlayın, alkol mahkumu, alkol bağımlısı sanatçılarımızın hala o yıldız zamanlarından ne süreçlere geldiğini. Şimdi topluma bunu iyi anlatmak lazım. Hakeza bu saldırılarda da şimdi sizi tenzih ediyorum, bu niyetle söylemediğinizi biliyorum ama bu iğrenç bir saldırı ve bu saldırının karşısında bu çocuğun artık bir geleceği, dahası annesi, babası, ailesi dahi kalmadı. Yani hepsi içeride şu an. Hepsi gözaltına alındı. Yani hani tamam, çocuğun 15 yaşındaki, 13 yaşındaki, 14 yaşındaki bir çocuğun niye cinnete girdiğini konuşmaya çalışıyoruz. Ama tanımlarken ve tasvir ederken bence sadece bizim için söylemiyorum, herkes için söylüyorum bunu. Nasıl da yürüyormuş filan. Görüntüleri yayınlamakta bile biz gerçekten tereddüt ettik. Yani doğru bir şey yapıyor muyuz? Devletin ajansı geçiyor, Anadolu Ajansı geçiyor bu görüntüleri Ali Bülent, ama doğru bir şey yapıyor muyuz? Yani o duruş filan, yani bak ben de diyebilecek yarın bazı çocuklara potansiyel açıyor muyuz? Geçen sene lütfen hatırlayın, Urfa'daydı herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ilk saldırı. Urfa'daki saldırı meydana geldi. Eyvah dedik. Eyvah dedimiş kendi adıma da. İnşallah yayılmaz derken, yani YouTube'da evet, çok geç kaldı. Sosyal medyada her yerde görüntüler yayınlandı. Evet. Ertesi gün ikinci bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Çocukların kafası normal olmadığının farkındayız. Bu kafayı iyi kontrol etmemiz ya da en azından kendi üzerimize düşen alanda bir şeyleri iyi anlatmamız lazım. Yani bu çocuk bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ne oldu, nasıl oldu, işte neye kızmış? Bana ne ya, neye kızına? Hayatı yok oldu bu çocuğun. Diğer arkadaşlarının yaralı olarak artık hayatlarına devam edecekler. Şimdi bunu çocuklara iyi idrak ettirmek lazım. Yoksa diğer türlü biz anlatırken tabii ki normal bir tavırla, yani bunun böyle olmaması lazım diye psikolojik ya da sosyolojik olarak bakıyoruz. Ama bunun ne kadar kötü ve hayatına ne kadar mahvedecek düzeyde olduğunu da bizim hem yayınlarla hem ailelerin çocuklara iyi izah etmesi lazım. Çünkü bunu bir kahraman tasvirine dönüştürmeye çalışmak, bizim özelimizde söylemiyorum, ya da bunun üzerinden pas geçmek, sadece olayın kendi öznesi üzerinden bakmak diğer çocuklar için de oluyormuş acaba diyecek. Olmuyor. Ya bu çocuğun artık bir hayatı yok. Yok ve olmayacak yani. Düşünsenize ya, yani 8-10 kişi yaralamışsınız. Ağır yaralılar var. Belki inşallah olmaz. Bazıları hayatını kaybedecek ki ben de ilk haber kalmış aklımda, hayatını kaybetti zannettiğim ama sonuç bitti mi yani şimdi? Her şey okey mi? Hayat yarın yeniden okula mı gidecek? Hayır kardeşim, hayatın bitti senin. Hayatın bitti yani. Sen uyuşturucu maddeyle karşı karşıya kaldın, gittin onu kullandın. Tamam ya, yarın normal her şey. Hayır kardeşim, bitti hayatın ya. Kurmuş bir insan olacaksın sen. Yani bu bataklığın içerisinde paran yetmeyecek, gücün yetmeyecek. Irzın, şerefin, namusun belki de ortada olacak. Senin çok sevdiğin insanlar, kardeşlerine, akrabalarına belki de olay nüfuz edecek. Çok sevdiğin arkadaşınla görüşemeyeceksin. Yani bu, yoksa işte uyuşturucu kullanmış ünlüler de gözaltından geri serbest bırakılmış. Burada da devlete suç buluyorum. Böyle mi verilir bu haber kardeşim? Böyle mi servis ettirilir? Ünlü olması mı sadece haber sebebi? Yoksa uyuşturucunun onlara getirdiği hal mi haber sebebi? İyi tespit edip topluma da, yayıncılar olarak da, sosyal medya olarak da her taraftan çok iyi anlatmamız lazım, gerektiğini düşünüyorum.
11: Çok doğru. Zaten güzel bir noktaya temas ettin. Bizim de kastımız yani suçun ve suçlunun önemsizleştirmek, yani bunu çocuk olarak indirmek, suç suçtur. Belki şunu kastetmek istedik. Bu elim olayda zamanında keşfedemediğimiz için, müdahil olamadığımız için, efendime söyleyeyim, bu menfur olay gerçekleşmeden belki toplum olarak, anne baba olarak, öğretmenler olarak, rehberlikçiler olarak, emniyet olarak, devlet olarak gerekli efektif adımları atamadığımız için biz de hatanın, suçun hissemize düşen kadar hissedarıyız. Ama bu konu üzerinde durulması lazım demek
10: şimdi,
11: istedik.
10: Geçtiğimiz ay Kanada'da aynı bizdeki gibi benzer bir olay yaşanıyor.
11: Evet.
10: Yine bir lise çağlarında bir çocuk okulda 4 ya da 5 kişi yaralıyor. Kanada'da bir lisede oluyor. Yapan da çocuk, yaralananlar da çocuk. Sonra polis soruşturma aşamasından sonra şunu fark ediyorlar. Bu çocuk, hani isim marka vermemde beis görmüyorum, Türk markası diye, ChatGPT'de sohbet ettiği anlaşılıyor. Neyin sohbetini yapıyor biliyor musun? Bir baskın nasıl yapılır? Silah nasıl kullanılır? Nasıl girilir? Nasıl kaçılır? Operasyon nasıl olur? Bilmem ne. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Ve bunun böyle bir sohbet ettiği ortaya çıkıyor. Kanada hükümeti ChatGPT'yi mahkemeye verdi. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bu tarz sohbetleri yapacak yazılımın kodlamasını nasıl yaparsın diye sonucunu bekleyeceğiz. Daha yeni oldu. Geçen ay olmuş bir olay bu. Ve mahkemeye verdi. Artık bu yapay zekalardan o kadar çok şey öğreniyoruz ki bizler de, çocuklar da, gençler de, yaşlılar da, her şey artık bizim için doktor. Benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor diyor, sana hastalığını söylüyor. aklına gelebilecek her konuda sana cevap verebiliyor. Bunlar da önemli. Evet. Hani dedik ya işte anne babası ayrı, maddi imkansızlıklar içinde olan çocuklar dışarıda arkadaş ortamında bu kötü alışkanlıklara ve kötü davranışlara alışkanlık haline getiriyor, öğreniyor. Ama öbür taraftan da anne babayla beraber yaşayıp maddi durumu iyi olanlar da bu sefer içine kapanık dediğimiz çocukların içinden tabiri caizse canavar çıkıyor.
11: Aynen öyle.
10: Şimdi biri gördüğümüz öbürü göremediğimiz. Bir de o Maraş'taki olayda bakın konuyu nereye getireceğim? Şuna getireceğim. Maraş'taki olayda da çocuk psikiyatriye ya da psikoloğa gidiyor. O eylemi gerçekleştiren çocuk. Diyor ki bu çocukta bir sorun var. Bu çocuğun ilaç tedavisi alması gerekir diye raporu veriyor. Evet, tespiti
11: evet,
10: var.
11: Evet.
10: Olaydan 2 ay 3 ay önce. Okuldaki rehberlik öğretmeni diyor ki bu çocukta sıkıntı var. Bu çocuğun gözlem altında daha çok gözlemlenmesi ya da tedavi edilmesi lazım diyor. Gözlem var ama çocuğun babası emniyet personeli, annesi öğretmen. Ve aileye de geleceğim. Benim çocuğum yapmaz. Ne var ki?
11: Evet.
10: Bunda ne var ki? İşte o ailede olan bu vurdum duymazlık mı diyeyim ya da çocuğu aşırı kendince korumacılık mı diyeyim adına her ne dersek bu tarz eylemlerin önüne geçecek aksiyonu almamıza engel oluyor. Senin çocuğun da senin haberin olmayabilir. Ama onun rehberlik öğretmeni,
11: ona değer vermek lazım.
10: Okuldaki öğretmen evet, ya da arkadaşları bizim göremediğimiz çok, anne baba olarak göremediğimizi gör. Çünkü bizden daha çok zaman geçiyor.
11: Tam da bu konuyu söyleyeyim. Hayır,
10: biz kendi çocuğumuzla evet, benim oğlum 22 yaşında dün akşam 10 dakika gördüm.
11: Evet.
10: Kocaman çocuk diyorsun.
11: Evet.
10: Ama etrafıma baktığım zaman birçok aile kendi çocuğu ister 15 yaşında ister 20 yaşında benzer şeyi yaşıyor. Çocuğumla vakit geçiremiyorum. Çocuk evde durmak istemiyor. Kendi akranlarıyla, arkadaşlarla birlikte olmak. Ve şimdi üzerine gitsen, süreç, üzerine gitsen ters tepiyor. Gitmesen başıboş mu bıraktım oluyorsun. Biraz sıkıntılı bir süreç. Ama
8: Ali'cim burada Adi'ye gideceğim ufacık minnacık. Lütfen aklındakini unutma kardeşim. Şimdi biz kendi çocuklarımızı görürken kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş diye hikayesini şöyle bir kenara koyalım. Hiçbir aile çocuğunun suçlu olduğuna ikna edilemez. Suçun içinde olduğuna da ikna edilemez.
11: Doğru.
8: Ancak çok duyarlı, bunun ne olduğunu bilen, gözüyle gören, bunu idrak edebilen anne babalara ihtiyaç var. Çünkü şimdi şöyle düşün, sen çocuğunla alakalı bir problem görüyorsun. Hepimizin eşleri çok şükür yanımızda, çocuklarımız gözümüz önünde. Şimdi problemi görüyorsun, eşin kabul etmiyor. Yapmaz benim oğlum, yapmaz benim kızım diyor. Olur mu öyle şey diyor. Öyle değildir diyor. Öyle diyorlar. Şimdi bak, hepimiz kendi çocuğumuzu, Türk kültüründe de var, dünyada da var bu. Kendi çocuğunu bir mucize olarak görür aile. Evet. Ve bu mucizenin içerisinde onun akıllı olduğunu, zeki olduğunu, çalışkan olduğunu, keşfedilmemiş bir değer olduğunu görür. Bakın lütfen, Ahmet Bey bunu biliyordur zaten, Ali Bey sen de biliyorsun. Özel yetenek.

0: çocuğun başka müthiş yetenekleri vardır, doğrudur ama değil. Ama çocuk dördüncü yıldır sınava hazırlanıyor. Girdiği sınav alma 200 bin. Ya zorlama bak bu çocukta. Yok aile öyle düşünmüyor. Şimdi bunun için biz çocuğu kendi içerimizde, yani sizin söylediğiniz kısım da bu anlamda altı çizecek kadar önemli. Kendi içimizde ailenin insafına ya da ailenin öngörüsüne bırakırsak, baba değilse anne, anne değilse baba, oğlan kız fark etmiyor, çocuğunu mucize olarak görüyor. Her birimizin normal bireyler ve insanlar doğurduğumuza doğurduğumuzun farkında değiliz. Bizim çocuğumuz müthiş, bizim çocuğumuz mucize. Ne zamana kadar? El yumruğunu yiyene kadar. Ondan sonra bir bakıyoruz, aslında çok zekiydi de işte babası çok desteklemedi, annesi şunu yapmadı, yok ya da şuradan şansı yaver gitmedi. Bir de torpilimiz dayısı amcası olsaydı aslında bu çok güzel yerlerde işler görürdü. Hikaye hep aynı. Etrafınızda farklı bir hikaye varsa lütfen söyleyin. Eskidenmiş o. Çocuğum ya gidecek çalışacak işte filan. Yok. Çocuğu mucize istiyor. Çocuğu cumhurbaşkanı olsun istiyor. Çocuğu ünlü olsun istiyor. Oyuncu olsun istiyor. Biz aileler kafayı yedik. Çocuğa ne acet? Çocuğumuz, yani onun için şu an hiçbir aileye senin çocuğunda sorun varı öğretmen de anlatamıyor, diğeri de anlatamıyor. Çünkü aile bunu kabul etmiş. Benim çocuğum bu mucize, herkesten daha yetenekli.
1: Şunu
0: bu,
1: söyleyecektim, pardon.
0: Tartın lütfen, etrafımız böyle.
1: Şunu söyleyecektim. Şimdi söylediğin gibi ve hemfikiriz. Anne baba çocuğunda bir sorun olduğunu kabul etmiyor kendince. Peki o zaman bak, her okulda rehberlik var mı Ahmet Hocam? Siz eğitimin daha çok içindesiniz. Her okulda bir rehber öğretmen var.
2: Hatta öğrenci sayısına göre ikinci rehber.
1: Tamam, çok güzel. Şimdi bu rehber öğretmenler annenin babanın göremediğini ya da üzerine konduramadığı bir çocukta bir potansiyel suç olabileceğini fark etti diyelim.
2: Öğretmen sınıfta görür ilk. Öğretmen rehberlikle...
1: Şuna geleceğim. Yani, evet. Anlatmak istediğim başka bir şey. Evet. Rehberlik öğretmeni gördü, sınıf öğretmeni gördü, arkadaş gördü, şu gördü, bu gördü. Çocukta bir sorun olduğunu gördü. Anne baba dedi ki ya bunun dedi bir psikolojik ya da psikiyatri tedavisi alması gerekiyor diye raporunu da yazdı. Ama Maraş'taki olaydaki gibi anne baba çocuğuna konduramadığı için yok dedi, kabul etmedi. Peki burada artık adli bir hale gelip bu tehlikeyi gördükten sonra anne babanın keyfiyetine bırakmadan, onun kabul edip etmemesine bırakmadan bu çocuğu devlet eliyle tedavi etmenin bir yolu yok mu? Buna uygun bir kanun yok mu? Anne babanın keyfiyetine bırakırsak ne oldu? 9 kişi hayatını kaybetti Maraş'ta. Niye? Anne baba şu eğitimliydi.
0: Şu an itibariyle öyle bir kanunumuz yok.
1: Evet. Yani yapılsa iyi olmaz mı yani?
0: Var. Mesela şöyle düşün Ali'cim, çocuğun misal veriyorum, acil durumda bir yerinde bir mesela kemik çıkığı var, kalça çıkığı var, başka bir şey var, aile fark etmemiş. Şimdi çocuğu tedavi etmek zorundayım gibi bir kurguya girmiyor devlet. Karşı tarafın gönül rızası yoksa bir şey yapamıyor. Mesela aşı gibi bir gerçeğimiz var, bir de aşı karşıtları var. Şu an bunun mücadelesini veriyorlar. Benim vücut bütünlüğüme sen dokunamazsın diyor. Yani bu kadar. Şimdi hele de psikolojik durumlarda sen bana karışamazsın. Kanun yapısı da hukuki altyapımız da bunun için müsait değil. Yani çocuğu ben senin rehabilitasyonu, ya bir de bir psikoloğa danıştıracaksın, rapor alacaksın diyemiyorsun. Yani bir adam toplumda deli ama hiç doktor yüzü görmediyse onun deli olduğunu ispat edemiyorsun. Ve deli, adam deli, 40'ın 50'sine gelmiş ama hiç doktor yüzü görmemiş. Eğer akli yengesi yerindeymiş gibi hareket etmeye devam edebilir. Çünkü niye? Raporu yok. Notere gitse imza atar, raporu yok yani. Anladın mı? Ha, belli bir yaştan sonra akıl sağlığı raporu ister. Hani yaşlılıktan dolayı. Bunun dışında bir, yani bunun için de biz öğrenciye şu an itibariyle efendim sizin öğrenciniz bu, bunu yapmanız lazım diyemeyiz. İki, bununla alakalı sen dediğin için aklıma geldi. Ahmet Hocam da bilir. Testler var. Ha. Yani pedagogların, rehberlik öğretmenlerinin uygulayabildiği, baktığı zaman yani %90, %95 özellikle kaba, böyle çok net belirgin davranışsal bozukluklarda sonuç çıkartabiliyor. Testi yapıp burada çocuğu bile çözebilirsin. Genel bir tarama haline de dönüştürebilirsin. Ama burada yine aileler sorunu. Mesela diyor ki Bilsem diye bir kurum var, biliyorsunuz işte bilim sanat eğitim merkezleri. Çok da güzel bir uygulama. Türkiye genelinde çok az miktar öğrenci alıyorlardı. Az olması değil, yetenekli olması değil. Resimde, sanatta, felsefede, bilimde yetenekliyse bu çocuğa özel haftada bir gün, iki gün bir şey katalım ve çocuk ders alsındı. Bilsem kursu diye kurslar çıkarttılar. Yani çocuğun yeteneği yok. Ya normalde bu yetenekli. Yeteneği yok ama Bilsem'e hazırlanıyor. Yetenek sınavına hazırlanıyor. Ya kardeşim bu böyle bir şey değil ki. Ama işte biz orada aileyi zapt edemediğimiz için şimdi desek ki biz psikolojik, psikanalitik testlerle biz çocukları çözeceğiz. Yemin ediyorum bunlarla alakalı sınav merkezleri ve kurs merkezleri açılır.

0: hangi soruya nasıl cevaplarsan deli olmadığını ya da sorunlu olmadığını ispat edebilirsin diye iş ortaya çıkar. Bu da birazcık bizim işin suyunu çıkartma konusundaki becerimizle alakalı.
1: Zaten amaç suçlamak da değil. Yani İbrahim Hocam da suçlamak amaç sormadı. Rehberlik hocalarıyla görüştüğümüzde biz sahada, onlar da aile dedi, işte psikoloğa gitti, tedavi gördü diye kayıtlara düşmesini istemiyorum. İleride çocuğumun bununla çok karşılaşıyor. Biz bir problem tespit ediyoruz. Ailesini de çağırıyoruz, görüşüyoruz. Bunun bir gitmesi lazım, kayıt altına alınması lazım dediğimde genelde ben de resmi görüşme gene, çünkü modül var, modüle girmek zorundalarmış. Girmekten çekindi, okul bahçesinde daha çok görüşülebildiğini veya gayri resmi görüştüklerini söyledi. Yani buradan herhangi bir yere suçlamak değil, bizim bunu toplu olarak ele alıp işte anneler, babalar, okullar, aileler ele almak lazım diye düşünüyorum. Bir başka konuda belki şunun da üzerine durulması lazım diye düşünüyorum Mustafa abi. Çocuğun silaha ulaşması bu kadar kolay olmamalı. Yani tabii, bu da önemli bir şey. Yani bu olay sadece okulun bahçesinde, okulun önünde yaşanan veya sadece okuldaki güvenliği ilgilendiren bir olay değil. O silaha ulaşımın bu kadar kolay olmaması, işte biraz önce saydığım birçok sebep bundan olmuyor. Göz ardı edilmemesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir konuda bu olduğunu düşünüyorum mesela.
0: Burada da şöyle düzenleyelim mi? Sadece çocuğun değil toplumun da silaha bu kadar kolay ulaşmaması.
1: Aynen. Silaha ulaşımın bu kadar kolay olmaması lazım. Çünkü yani, çok
0: önemli. Yani şimdi toplumda gidiyorsunuz, nüfus sultanınızla beraber tüfek alabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Burada bir sıkıntı var. Yani ben şimdi yanlış anlamayın. Şimdi ava giden, avcılığı spor olarak yapan, bunu lisanslamış ya da sertifikalamış insanları geçerek söylüyorum. Yani işte avcılık kulübüne bilmem bir şey yapacaksın, şuradan şunu alacaksın. Kardeşim ben avcı falan değilim. Ben bugüne kadar hiç ava da gitmedim. Hani gidiyorum desem belki dayımla dedemle falan böyle rahmetliyle belki gitmişizdir bir iki kez. Yaptığımızın hepsi bu avcıydı. Ama bir sürü tüfeği vardı adamın falan. Ama ben yanımda tüfek taşımak ya da tüfeğe ben alayım ben de dursun şurada kenarda demek durumunda değilim. Bu kanunen zaten suç olmalı. Suçun ötesinde de ben almamalıyım ya.
1: Evet.
0: Almamalıyım yani hani bu durumun adı ne derseniz deyin. Ay bunu şöyle dersin, adam emeklidir, işsizdir, çok zengindir, işe ihtiyacı yoktur, yani bundan bahsediyorum. Ben haftada bir gün, iki gün, üç gün ava gidiyorum kardeşim, benim sporum bu, ben bununla ya bunu belki anlamlandırabilirim. Ama şu an itibariyle bir pompalı tüfeği, gipsiz silahı çok rahatlıkla çatır çatır gidip alabiliyorsunuz. Silah ruhsatı hakeza. Aynı pasaport yeşil pasaporta döndü. Yani alamayan kimse kalmayacak yakında silah ruhsatını. Silahım olsun da yanımda bulunsun. Niye kardeşim? Niye?
1: Evet.
0: Sebep. Yani o silahı taşıyorsan bir yerde ihtiyaç duyduğun ya da güvenlik korkusu yaşadığın içindir. Ya devlet başa ya kuzgun neşe, devlet senin güvenliğini sağlayamayıp seni silah alma mecburiyetinde ya da senin silah da alabilir, bireysel silahlanma bunda bir şey yok diyebilir diye bir silah endüstrisinin önünü açıyorsak karşımıza bunlar çıktığında bas bas bağırmayacağız. Bence bir insanın da işte emniyette değilse, jandarmada değilse, doğru muyum, yakın koruma vesaire değilse, bence bir insanın silah ihtiyacı yok. Şu an ağır düzen karabey abilerimizin operasyonlarla aldığımız mafyavari tiplerin çoğu üzerinde ruhsatlı silahlarıyla alınıyor. Burada bir anormallik yok mu? Bunu tespit edemiyor muyuz biz Ahmet?
1: Bu bir anormallik. Aksine güvenlik görevlisi olabilir. Gerçekten silah bulundurma yetkisi ve hatta mecburiyeti olabilir. O ebeveynin de sorumluluğu. Hani bunu böyle çok doğal yaşamaması, hani ya bunu bir kolay ulaşılabilir, evde de kolay ulaşılabilir hale gelmemesi lazım.
2: Maraş'taki o 9 kişinin hayatını kaybettiği olay bütün ezberleri bozan şey.
1: Evet.
2: Bütün bildiklerimiz sosyologları, psikologları yanıltan.
1: Evet.
2: Ve biraz önce konuştuklarımızın da tersini ortaya koyan bir vaka. Belki hepsinden daha üzerine durulması gereken bir vaka. Neden? Baba emniyet amiri. Evet. Yani silahı olan, birden fazla silahı olan, bu konuda bilinçli, bilgili. Ya bir baba evladının böyle bir eylem yapmasını ister mi?
1: İstemez herhalde.
2: Ya mümkün değil. Ne diyor baba? Ben diyor her zaman için silah ayrı yerde, kilit altında, şarjör ayrı bir yerde, kilit altında, mermiler, kurşunlar ayrı bir yerde, kilit altında. Ama bu velet nasıl yaptıysa, nasıl öğrendi? Baba mı söyledi git böyle bir eylemi yap diye? Hangi anne baba söyler bunu? Söylemez tabii ki. Ve bu adam bu silahı taşımakla yükümlü. Evinde taşıyacak. Nerede koyacak? Bu adam 24 saat yanında olan silah. Tamam, ona da tamam. Ama bu çocuk kafaya koymuş. Nasıl öğrendiyse, nereden öğrendiyse. Hem silahların yerini biliyor. Hem onların kilitlerini açmayı biliyor. onları bir araya getirip taşıyıp ve gidip de böyle bir eylem yapmayı da biliyor. Ve o hayatını kaybeden, bu eylemi yapan çocuk da 14 yaşındaydı. Bütün ezberleri bozan bir vaka.
1: Evet.
2: Ya bu kadar zeki bir çocuk demek ki her şeyi aklı eriyor. Her şeyi biliyor. Anne baba da bilerek isteyerek böyle bir şey yapmayacağına göre bütün ezberleri de bozuyor. Tamam, silaha erişim zorlaştırılsın, kabul. Kimse silah taşımasın mecburi olmadıkça, kabul. Ama mecburi taşıyanların çocuğu da bunu yapıyor.
1: İşte orada da
0: Ali'cim, burada tedbiri arttırmak riski evet. azaltıyor.
2: Evet,
0: yani
2: tabii ki.
0: %100 tabii ki. Yani bak, bir saattir konuşuyoruz. Şimdi burada tedbirlerimiz var. İşte toplum, aile, sosyal medya, okul, öğretmen, silah erişim. Bunların her birisi birer tedbir. Bunun anlamı şu. Şu an itibariyle yılda birkaç kez yaşadığımız, son 2 yıl ortalaması böyle geliyor. Yılda bir ya da birkaç kez yaşamış olduğumuz olayı 2 yılda bir, 3 yılda bir bir kez yaşayabilmek ya da daha minimize edebilmek için bizim bu tedbirlerin hepsini devreye almamız gerekiyor. Bunun şakası yok.
1: Hayır.
0: Yani bunun içinde işte o silah bulunmayacak. İyisiz silah, tüfek herkese verilmeyecek. Veren insana mali ve maddi hukuki sorumlulukları beraber yükleyeceksin. Evet. Kontrol edeceksin. Evet. Dönüyoruz işte televizyon kısmına geldiğinde şiddet sahnesi içeren bir görüntüyü kullanmayacaksın kardeşim. Kullandırmayacaksın. Bu kadar basit. Mafya dizisi yapmayacaksın. Evet. Bakınız ya, lütfen dikkat edin. Daha yeni Kayseri'de yaşanan hadiselerden bakın. Yani mafya vari insanlar gözaltına alınıyor. Birileri görev değişikliğinden sonra birilerine sahip çıkarak baksın. Ya bak, bu kadar çirkinleşmemeli bu olay ya. Siz şimdi bugün itibariyle toplumun mayasını ya da sütün yüzünü bozduğunuzu düşünüyorsunuz. Sütün hepsi bozuluyor. Her taraftan birden bozuyorsunuz. Şiddetle, adaletin olmadığını hissettirdiğiniz bir yerle toplumda bir yere gidemezsiniz. Bunu sadece çocuklar üzerinden düşünmeyin lütfen. Yani bu yarın bir gün sizin için de geçerli. Yani koca koca adamlarsınız, bir yere kadar geldi, şiddet unsuruna doğru yaklaştınız, hakkınızı alamadığınız kanaatindesiniz. Kanun bununla alakalı bir şey yapmamış, ne yapıyorsunuz? Ancak erdemli insanlar burada la havle diyor. Şimdi dünkü hadiseden bahsediyoruz. Bir gün önce de Kayseri'de başka bir yerde işte gencecik çocuklar birbirine bıçak saldırılar da bulundular. Yaşanmadı mı bunlar? Şimdi bu hala toplumun içerisinde var. O zaman bu kültürü bu toplumun içerisinden almamız lazım. Tamam, biz insanlarız, böyle ötüt insanlarız, toplumsal olarak da böyleyiz ama biz er meydanında böyleyiz, savaş meydanında böyleyiz. Biz birbirini bıçaklayan, bulduğu zaman silah sıkan insanlar değildik ve olmamamız gerekiyor. Bunun için senin biraz önceki söylediğin noktaya takviye olsun diye söylüyorum. Tüm tedbirler bu işin orantısını azaltır. İşin en sonunda da en minimum hale getirir. Suçsuz, şiddetsiz, vandalizmin olmadığı bir dünyayı tasavvur etmek cenneti tasavvur etmektir. Bu mümkün değil. Ama bunu ne kadar minimize edeceğimizi oturup hesap etmemiz lazım. Yani yoksa bugün yarın herkes konuşacak bizim konuştuğumuz gibi. İşte okullardaki güvenlik önlemleri, hatırlayın Maraş hadisesinden sonra. Evet. Tüm okullarda aile birlikleri, okullar, işte biz okulumuzdan güvenli değiliz falan. Nasıl değiliz ya? Nasıl değiliz? Yani polis ne yapabilecek ki sana? Sen toplumu düzeltmediğin sürece kapıda her öğrenci başına polis mi koyacağız? Koysak bile geçirir o çocuk. Sen biraz önce diyorsun ya, işte silah saklamış o. Küçükken yaşamadınız mı kardeşim? Annen şekeri, çikolatayı ya da o çiçi boğazı, şirin boğazı senden kaçırırken evin her köşesinden onu arayıp bulduğunuzu bilmiyor musun? Aynı hadise. Bulacak tabii çocuk. Çocuk evin içinde. Onu bir şekilde bulacak. O zaman onu eve de sokmayacaksın gerekirse. Evinde bu çocuk varsa. Ama tedbiri biz baştan, yekten ve kalıcı hale getirmek zorundayız.
1: Çok doğru. Ben mesela şöyle toparlayayım isterseniz. Bu olayı sadece menfur bir silahlı saldırı olarak ele almak şey olur. Yani böyle bir konuya haksızlık olur. Başta ailelere sabırlar diliyorum. Çok büyük geçmiş olsun diliyoruz. Çünkü bu olay sadece o çocuğun problemi değil, toplum olarak hepimizin problemi olduğunu anlamak lazım. Bir çocuğun eline silah geçmesi yalnızca o bir çocuğun problemi değil, o çocuğun etrafındaki yetişkinlerin, ailenin, okulun, toplumun birlikte düşünmesi gereken bir olay olarak düşünüyoruz. Okul güvenliği sadece okulun bahçesinde başlayan bir konu olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü ailede başlayan, okul güvenliği dahi aile içinde başlayan bir konu olduğunun üzerine vurgu yapmak lazım. Mustafa abi çok güzel bir şey söyledi. Yayın politikalarından, yayın ilkelerinden tutun da etik kurallarımıza, işte aile içerisindeki dinamiklerimizin hepsinin ele alındığı, suçlayıcı değil, tahmin edici, onarıcı bir yapıyla hareket etmek burada elzem. aileyi suçlamak yerine onu güçlendirmeye çalışmak, güçlendirmek kavramını tırnak içinde söylüyorum. Doğru, bilinçli hale getirmek, öncelikleri güzel tespit etmek çok kıymetli. İşte belki evdeki sorumlu olduğumuz aile bireylerinin ne yediği, ne içtiği kadar neyle ilgilendiği, arkadaş çevresi, işte izledikleri hepsi gündemimizde olmalı ve bu bizi ilgilendirmeli. Akran zorbalığı konusu biraz önce siz çok güzel buyurdunuz. Benim çocuğum yapmaz diyerek bitirilecek bir olay değil. Çünkü artık toplumun genelinden bu şekildeki sıkıntıları duymamak için herkesin sorumlu olması konusu hassas bir konu. Belki de bütün bu söylediklerimizin içerisinde ileriye dönük politika üretirken şiddetin normalleşmemesi için ne yapılması gerekiyorsa, işte kötülüklerin normalleşmemesi için ne yapılması gerekiyorsa fert fert hepimizin bu konu üzerinde ehemmiyette durması gerekiyor. Ve son söz, onlar bizim en kıymetlimiz, çocuklarımızı yalnız bırakmayalım.
2: Kesinlikle. Ben de son cümle olarak şimdi sebeplerini konuştuk, alınacak önlemleri konuştuk. Tabii ki aileye düşen, öğretmenlerine düşen, rehberlik hocalarına düşen görevler var. Bununla beraber de devletimize düşen, hükümetimize düşen herkes, görevler var. Özellikle siberde, çünkü bu çocuklar genelde dijital ortamda bu ne diyeyim kararları veriyor ya da neyi nasıl yapacağını burada öğreniyor ki genelde de böyle olduğunu gördük. İşte geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz aylarda bir konu değil, okul baskını değil ama bir 9. sınıf bir öğrenci yine İzmir'de etrafı ateş etmedi ve karakol baskını yapmıştı. Biz okul baskınlarına konuştuk ama yine bir lise öğrencisi İzmir'de iki tane emniyet görevlisinin hayatına son verdiği bir olay olmuştu, hatırlıyorsun. Peki o çocuk da yine dijital ortamda bu tarz şeyler oldu. O zaman devletimizde düşen görevlerden bir tanesi de özellikle bu dijital ortamlarda bu çocukların ya da büyüklerin suça yöneltmeye çalıştığı çocuklara erişim kanallarını engellemek. İşte hani söyleniyorum, yine marka söylemekte bir behis görmüyorum. Telegram gruplarında özellikle sohbet odaları en fazla kullanılan yöntem. O zaman devlet de kendi personeline ajan gibi o odalara sokup kim ne yapıyorsa zaten mutlaka yapıyordur da daha da fazla üzerine gidip gerekirse yasaklama, gerekirse kısıtlama, gerekirse oradaki o aldığı bilgilerle şüpheli gördüğü kişileri, çocuk olarak ayırt etmiyorum sadece, 20 yaşında da olabilir, 50 yaşında da biri de olabilir, anında müdahale edebilecek bir yapıyı oluşturması. Oyunlar, geçtiğimiz günlerde Roblox diye bir oyun yasaklandı biliyorsun Türkiye'de. Evet. Bu tarz artık şiddete eğilimli olan konu ne varsa, bunların kendi içinde örgütlenme ve sohbet ortamı ne varsa devletimiz ya yasaklayacak, başka kanallardan birbirlerinin iletişimini kesecek tedbirleri de almak bizim devletimizin de görevidir.
1: Ve katılır mısınız, bizim söylemeden geçmeyelim. Bazı olaylar var işte yakın tarihte de yaşadığımız. Olay sadece kendi alanını ilgilendirmiyor. O kadar çok büyük zarar veriyor ki. Tabii. Efendime söyleyeyim. İşte bir gündem, tekrar isimlerini anmak istemiyorum. Ama yardımlaşmayı, hayırseverliği falan bazı kavramları kullanamaz hale getirdi yakın dönemde yaşadığımız bu olay. Bunun da mesela en büyük sıkıntısı bu yaşanan olayın okulumuza güvenmeyi, öğretmenimize güvenmeyin önüne geçmemesi lazım. Yani katılır mısınız Mustafa abi? İtidal önemli. Elbet sorunu ele alırken bizim okullarımızda, eğitimimizde, efendime söyleyeyim, böyle çok aşırı hassasiyet, hani hassas olacağız elbette, hep birlikte olacağız ama bunu çok abartılı bir düzeye getirip bu konuda da infial oluşturmasının önüne de geçmek lazım. Bu duyarlılığı göstermek lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Aynen öyle üstadım. Şimdi Kayseri'de yaşanmıştı. Şeker toplamaya giden çocukların hazin sonu. Ne yazık ki o günden beri bu memlekette çocuklar şeker toplamaya gidemiyorlar sağlıcakla. Şimdi bu bazı şeylerin sonu anlamına geliyor ve ne yazık ki işte ailelerde bundan tedirgin oluyor. Hepimizin birkaç evladı bunun içinde tedbirli olmak ve aman ne olur ne olmaz demek zorunda kalıyoruz ama şunu şunu lütfen hesap edelim. Bu kadar anlattığımızın içerisinde devlet bir şeyleri düşünmeli ve yapmalı. Evet, %100 hemfikiriz. Ama şu an itibariyle devletin ne siz ne de biz yönetmiyoruz. Siz evet. sivil toplum olarak bir şeyler anlatıyorsunuz. Evet. Biz basın olarak bir şeyler anlatıyoruz. Karar vericiler ve siyasetçiler eğer gönülleri yeterse, canları isterse, ortam ve şartlar müsait olursa bir şeyler yapıyorlar. Olay başımıza geldikten sonra yapıyorlar ayrı. Ama biz burada devlet yapmıyor diyerek de küsecek, oturacak ya da eksiğimiz var diyerek de hayıflanıp her şeyi devletten beklemeyeceğiz. O ağızda kaybolmayan sakız hikayesine dönmesi bu iş. Hepimizin kendi alanımızda alması gereken tedbirler var. Öncelikle eğitim camiamız başta olmak üzere, rehberlik öğretmenlerimiz, pedagoglarımız dahil olmak üzere, ailelerimiz buradaki en önemli kısım. Ailelerimiz çocuğunun kokusundan çocuğunu bir kahraman değil, çocuğunun olası olabilecek bir suçlu olabileceğine, suça sürüklenebileceğini göz önüne alarak bakmak zorunda. Hani şöyle zannetmeyin, sadece yokluk içindeki aileler filan suça sürüklenmiyor. Varlık içindeki insanlar da suça sürükleniyor. Hatta son yaşanan hadiseler bunu bize daha rahat gösteriyor. Uyuşturucu vesaire gibi bataklıklar sadece yokluk çeken ya da varoşlarda olan insanların başına gelen işler değil. O zaman ne yapacağız? Biz çocuğumuzu kahraman edasıyla evimize karşılarken beraberinde bu çocuk dışarıda ne yapıyor? İçeride ne yapıyor? Hangi iletişimi kuralım? Çocuğun adı söylediğinden anladığından ya bu... Oraya buraya saldırıyor, ne yapmaya çalışıyor bu çocuğu? Çözmemiz, görmemiz ve kendi tedbirlerimizi almamız lazım. Herkes kendi evinden temizliğe başlayacak. Herkes önce kapısının önünü süpürecek. Daha sonra da diyeceğiz ki diğer kapıların önünü içinde tedbir alalım. Bunun için de zorlamaya gerek yok. O çocuk da evladımız. Yani bu işi gerçekleştiren çocuk da ne yazık ki evladımız. Yani bunun sorumluluğunun içerisinde sadece aile, sadece toplum diye bakamayız. O zaman bu evlatları bir şekilde toparlayacağız ki toplum düzene binsin. Vazgeçilebilecek, gözü kapatabilecek, ne hali varsa görsün diyebilecek bir çocuğumuz olmamalı. Bunun için dengeli bir mantıkla bizim hareket etmemiz lazım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bir saat değil 10 saat konuşsak belki de içinde biriken ve konuşabileceğimiz şeyler var. Ama yayın süremizi de bir miktarda aşmış olduk. Başta Sayın Ahmet Avanlar bugün sağ olasınız davetimize kırmadılar, geldiler. Bizler için de güzel bir yayın oldu. Konu bütünlüğü açısından da tek konu üzerinden devam ettiğimiz bir yayın oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yani çok teşekkür ediyoruz. Halicim sana da çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın yine uzaktan bağlanacağız gibi görünüyor ama yarın yine başka konularda ülkenin başka gündemleriyle de yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Merve Hanım yayın masamızda. Merve Hanım'dan hemen bir laf sokaklarının konusunu alalım. Ardından da konuyla bağlayıp günü bitirelim.
3: Bu yaz tatile çıktınız mı diye sormuşuz.
0: İşte mahalle yanıyor, bizim arkadaşlar da böyle yapıyor bazen ama yapacak bir şey yok. Bu yaz tatile çıkmışlar mı biz de onu soralım. Peki efendim, Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde 91.8 Radyo Radar'da yol açıkta sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
4: Bizim tatil yerimiz Kayseri'de biliyorsunuz bağ, yani pazar günleri bağımız olur.
5: 63 yaşındayım, şimdiye kadar hiç tatile çıkmadım.
6: Tatil mi lafı? Yaylaya bile gidemiyoruz artık. Yani emekli maaşına gidilmez.
5: Gidip rahatsız olup hastalanıp kötü yerlerde kalmaktansa hiç gitmemeyi tercih ediyoruz biz de.
7: Tatili bırak. Bir kıyafet bile almak için artık çarşıya inemiyoruz.
8: Şu anda tatildeyim zaten. Avrupa'dan geliyor.
5: Gidiyorduk aşağı yukarı Kemer ve İzmir tarafına ama maalesef şimdi gidemiyoruz.
9: Bu yaz tatile çıktınız mı?
6: Tatile bu yaz çıkamadım. Şimdi ben İstanbul'daydım bir 25-30 yıl. Geçen yıl da bir İstanbul'daydım bir ara da oradan geçmiştim de Antalya'ya. Bu sene burada bir şirketteydim. Oradan dolayı gidemedim. Fırsat bulamadım yani. Bir de emekli maaşından gidilmez tatile. Köye bile gidemiyoruz. Tatil bırak, yaylaya bile gidemiyoruz artık. Yani emekli maaşından gidilmez.
5: Antalya'da Adrasan'daydık. Buraya da düğün için geldim. Memleketim burası. Çok seviyorum ve burası harika bir yer. Gidiyorduk aşağı yukarı Kemer ve İzmir tarafına ama maalesef şimdi gidemiyoruz.
7: 63 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç tatile çıkmadım. Ek maaşla çalışırsan sıkıntın olur. Ek maaşla çalışırsan her yere tatile de gidersin. Şeye de gidersin. Şimdi hani herkes suçlamak için. Benim oğlum çalışıyor, onlar yüksek. Her yıl gidiyorlar. Birisi Bodrum'a gitti, birisi Sizde'ye gitti. Tatile gidiyorlar. Onların maaşı yüksek gidiyor. Ben emekli maaşım. Neyle gideceğim? Çalışırken de gidemiyorduk. Evimiz yoktu, arabamız yoktu. Evimiz de var, arabamız da var, maaşımız da güzel yetiyor. Tatili de hiç aramıyoruz yani. Ankara'da geldim ben buraya. Aha geldim, buraya tatil oldu.
4: Biz emekli adamız. 23 bin lirayla mı tatile çıkacağım yani? Gene de yani iyi kötü bir tatile gidiyoruz da bizim tatil yerimiz Kayseri'de biliyorsunuz bağ yani. Pazar günleri bağımız olur. Haricinde bir şeyimiz olmaz yani.
10: Bu yıl çıkmadık. Daha öncelerde çıkıyorduk çünkü şeydi yani daha uygundu fiyatlar. Ve gittiğimizde de hani daha konforlu oluyordu. Şimdi gitsek de hiç güzel geçmeyeceği için gitmiyoruz yani. Gidip rahatsız olup hastalanıp kötü yerlerde kalmaktansa hiç gitmemeyi tercih ediyoruz biz de.
8: Şu anda tatildeyim zaten. Avrupa'dan geliyor. Kayseri güzel ama biraz pahalı. Yani yaşamak biraz zorlaşmış.
9: Nereleri gezdiniz burada?
8: Burada hemen hemen her yerde, her yeri gezdim. Kayseri'de bayağı bir inşaat var. Daha inşaatlar bitmiyor çünkü 6. ayda geldiğimde aynı inşaatlar daha duruyor. İnşallah seneye biter.
11: Turla geziye çıktım. Bursa'dan geldim. Kayseri geziyorum. Çok güzel bir şehir. 3. gelişim. Bugün sabah turdan ayrıldım. Şu an tek başıma geziyorum. Bireysel olarak çıkamadım. Turla daha uygun geldiği için turla çıkmayı tercih ettim.
12: Akın bir yerlere gidip bir yemek bile yiyemiyoruz artık. Çay bile içemiyoruz diyeyim. Bırak yemeği, tatili bırak. Bir kıyafet bile almak için artık çarşıya inemiyoruz ki bütçemiz yeter mi acaba diye.
13: Ya her şey pahalı yani artık maalesef bütçe yetmiyor.
9: Daha önceki yıllarda çıkıyor muydunuz peki?
13: Evet çıkıyorduk yani her sene bir 2-3 şehir geziyorduk kesin. Ekonomik sıkıntıları var yani her şey çok pahalı. Yani artık kimsenin gücü yetmiyor ya. Ya tabii ki de çıkanlar illaki vardır hani bütçesi durumu olanlar illaki vardır ama mesela asgari ücretle çalışan bir kişi evde bir kişi çalışıyorsa kesinlikle zaten imkansız hani yetmez

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2004 yılına gideceğiz.

25 Ocak 2004. Geleneksel dil ve lehçelerde ulusal radyo ve televizyonlardan yayına imkan veren yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Ocak 2004. Kapatılan Refah Partisi'ne yönelik kayıp trilyon davasında mahkum olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlığı görevinden ayrıldı. 5 Şubat 2004. Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, 2004 yılında dünyanın en iyi bilardocusu seçildi. 8 Şubat 2004. Anadolu rock müziğinin öncülerinden sanatçı Cem Karaca, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat 2004. Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi Duvara Karşı, Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü aldı. 7 Mart 2004. Almanya'nın Wörsen kentindeki Dünya Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Belçika'yı yenerek ikinci kez üst üste şampiyonluğu elde etti. 9 Mart 2004. İstanbul Kartal'da kabul edilmiş Masonlar Derneği Yakacık Locası'nda iki patlama oldu. Biri canlı bomba olmak üzere 6 kişi yaralandı.

16 Mart 2004. Kartal'daki hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 20 Mart 2004. Milli Atlet Yelizay, İngiltere'deki yürüyüş Grand Prix yarışmasında 20 kilometrede 1.43.15.00'la birinci oldu. 23 Mart 2004. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitler Coğrafyası Projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, Gelibolu Yarımadası'nda 2000 askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu. 25 Mart 2004, Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2004. Yerel seçimler yapıldı. Seçimleri, yerel seçimlere ilk kez katılan AK Parti kazandı. Parlamentoda temsil edilen AK Parti %41, CHP ise %18 oy aldı. 10 Nisan 2004. Sabancı Holding Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 9 Mayıs 2004. Marmaray Projesi Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatının temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı. 21 Mayıs 2004. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 21 Mayıs 2004. Malki cinayeti davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iş adamı Erol Evcil müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 23 Mayıs 2004. Hitit Devleti'nin önemli kentlerinden biri olan Çorum'un Orta Höyük ilçesindeki Şapinuva Ören yerinde yapılan kazılarda Hititlerin belediye hizmeti verdiğine dair yazıtlar bulundu.

11 Haziran 2004. Dalgıç Yasemin Dalkılıç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki denemede 1.57'de 46.05 metreye dalarak desteksiz sabit ağırlıklı dalış dalında dünya rekoru kırdı. 30 Haziran 2004. Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan hayatını kaybetti. 14 Temmuz 2004. Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. 26 Temmuz 2004. Karikatürist Oğuz Aral hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2004. Halterci Şule Şahbaz, oyunlar tarihinde dopingli çıkan ilk Türk sporcu oldu. 3 Ağustos 2004, Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler, İstanbul

6 Ağustos 2004. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu olarak yargılanan 13 sanıktan 3'ü tahliye edildi. 4 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Peker ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

girmeye hak kazan. 10 Ekim 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uğur Yücel'in Yazı Tura adlı filmi en iyi film ödülüyle birlikte toplam 11 ödül kazandı. 12 Ekim 2004 Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Hakan Öztürk, Ali Şahin Gürman ve Ali Bin Kalkan haklarındaki karar vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.

14 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Avusturya'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklandı ve Tekirdağ'da F tipi cezaevine konuldu. 15 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı, Avusturya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 16 Ekim 2004. MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikası'nda Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız, hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'de ne yapılır diyenler için Bifes kapsamında Muzaffer Eltaş ve Sinan Akçıl Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Tiyatro oyunlarında İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve daha fazla tiyatro oyunda sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz bir gençlik festivali düzenleniyor. Bifes kapsamında düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl ve Muzaffer Elitaş Kayseri halkına ücretsiz bir şekilde konser verecek. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Tiyatro sahnelerinde ise edebiyat klasikleri seyirciyle buluşuyor. Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan unutulmaz aşk ile iç çatışmaları sahneye taşırken Gece Yarısı Kütüphanesi ve Anna Karina'nın derin varoluş ve tutku hikayelerini anlatıyor. Gizemli bir cinayet macerasını konu edinen Kütüphanedeki Ceset Oyunu da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Çalı Kuşu ise Feride'nin ilham veren mücadelesini seyirciyle buluşturuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise dram türünde Kumar, komedi türünde Kehanet, aksiyon gerilim türünde Sınırsız, animasyon türünde Melodi ve Neşeli Notlar, bilim kurgu, korku ve gerilim türünde Resident Evil ve son olarak aile ve komedi türünde Okey Madam Bomboyaj filmi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı yaptığı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
7: Kültür Panorama.
8: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden, fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almaya öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. İnce bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
7: Kültür Panorama. Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde boyun ağrılarını dindirmek için gelişigüzel yapılan kütletme gibi hareketlerin bir tedavi yöntemi olmadığı, bunun tehlikeli sonuçlar doğurarak ölüme yol açabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu. Dünya genelinde 55 ila 57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilirken, Alzheimer hastalığı ve demans, Türkiye'de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunuyor. Yerli cerrahi robotla uzaktan ameliyat, anne karnında fetal cerrahi, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli gibi yeniliklere imza atan üniversite hastaneleri, sahip oldukları teknoloji ve güçlü akademik kadroları ile tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir. Sağlık Bakanlığı'nca aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabileceği açıklandı. Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sade, taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu konuya ilişkin bir dergide yayımlanan araştırmaya 20 ila 29 yaşlar arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı. 91.8'deki Sağlık Rehberi programında haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
7: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçi Sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığı'nda sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar...

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri Arge Merkezi'nde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Arge Merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya. Ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz. Yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız, hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet

0: Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı burs programında kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında yüksek öğretim kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri Arge Merkezi'nde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Arge Merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz. Yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer'le evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser, Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilki gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera Kralı'nın huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral 2. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğü'nü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kökten değiştiren, müzik tarihinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Wagner'in eserleri, bugün hala dünyanın en önemli opera sahnelerinde seslendirilmeye devam ediyor.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı burs programında kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında yükseköğretim kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Ölümsüzler programı başlıyor.
5: Kurban olum İsmail'im, sana yakışmıyor tabut.
6: 45 günü kalmıştı, 45 günü kalmıştı. Bir acı haber duyduk, İsmail Uygun şehit oldu diye.
7: Ama İsmail'in sesiydi, anne ben geldim dedi. Ama İsmail değilmiş.
6: Adına şeyinden kalktım ama bir kalktım ki İsmail yok.

Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

Ben şehit babası Mürsel Uygun. İsmail'imin babası Mürsel Uygun. Kayseri'ye geldik. Orta Anadolu Mensuret Fabrikası'nda işçi olarak çalıştım. Ondan sonra biz hanımla evlendik. Çocuklar doğdu. İki oğlum, iki kızım vardı. İsmail'imi kısa dönem olarak askere gönderdik. Diyarbakır Lice Kayacık Karakolu'na. Oraya gönderdik. İsmail'i everdikten sonra tabii, evlendikten sonra gönderdik. 45 günü kalmıştı. Bir acı haber duyduk. İsmail Uygun şehit oldu diye.

şeyler geldi, askerler, subaylar falan şeyler geldi haber vermeye. Geldiler ama bizim dünyamız yıkıldı o anda. İsmail şehit oldu deyince biz neye uğradığımızı şaşırdık. Ondan sonra gittik havalanına, uçakla getirmişler. Gittik uçaktan aldık, getirdik çocuğumu. Dayanılacak gibi değil yani, dayanılacak. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çok acı oldu. Evli, çocuğu var. Yani biz çok çok çok acı çektik. Şimdi çok şükür elhamdülillah iyiyik ama İsmail'im yok. İsmail'siz de olmuyor yani. Tamam bir oğlum var, iki kızım var ama tabii ne kadar da olsa onun tadını vermiyorlar. O çocuk bambaşka bir çocuktu. Çünkü o çocuk abdestli, namazlı. İnanın biz ondan bu gece namazına falan hep ondan öğrendik, inanın. Bir yer var.

0: öldü. Kardeşim bayrak kaldırdı, kulağıma soktum çabet. Kurban oğlum İsmail'im, sana yakışmıyor tabet.
1: Ben şehit annesi Sultan Uygun, Sarızım Çörekdere köyündenim. 74 doğumlu, 3. çocuk. 3. oğlum. 4 çocuğum vardı. 2 oğlan, 2 kız. Bu 3.'ydü. Camiye kendi gitti. Kur'an'ı kendi öğrendi. Para toplardı çocuklara hediye alayım diye. Yani 4 bebeğim var ama bu içinde gerçekten ayrı. Ayrı. Her şeyiyle ayrıydı. Büyük, en büyük oğlum 70 doğumlu. O nerede İsmail'in yanında? İsmail gibi olamaz. O da iyi ama İsmail gibi değil. Askere giderken sandık böyle küçük bir karton kutuya her şeyini koymuş. 529'unda kaldım diye Kur'an'a oraya yazı yazmış. Gelirsem okurum, gelmezsem siz okun diye. Kimden ne almış, kimden ne etmiş, hepsini not etmiş. Şundan alın, şundan alman. Yani giderken gerçekten diyorum, demek ki hissetmiş, şehit olacağım gibi gitmiş ama biz anlamamıştık. Vasiyet bırakmış bize. Şunu yapın, bunu edin. En üstte de yüksüğünü koymuş, parmağındaki yüksüğünü koymuş.
2: Hiçbir haylazlığı olmadı. O kadar iyi bir çocuğuydu ki, üniversitede okuttum ben bunu. Erciyes Üniversitesi'nde okudu. Orada arkadaşları, sen böyle şey yürüme, dayı yürüme falan derlermiş. Çocuğum da yani şey çocuğu olmadığı için benim aman bunlar bana yaramaz diyor. Oradan çıkar doğru camiye gidermiş. Orada Yasin okurmuş. Okul şey olana kadar Yasin okurmuş. Tekrar geri okuluna dönermiş. Yani orada o arkadaşlarıyla hiç şey olmadı. Haşer neşir olmamış yani.
1: Okulu Ergenekon İlkokulu'nda bitirdi. Ondan sonra Erciyes Üniversitesi, Yavuz Selim'de de sanat okulun diyedi. Erciyes Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Orada bitirdi. Sen ikinci sınıfa geçtin mi senin şeylerin fotokopisini çektirirdi. Babama zahmeti olmasın diye. Üniversitede verilen parayı aldı. O da ödemeliydi. Giderken de kızına takılan altınlarla babam ödemesin. Babası belediyede çalışıyordu. Üşürdü, hasta olurdu. Baba sen onu ödeme, ben yatırayım gideyim dedi. Onu yatırdı gitti giderken.
2: O gün akşam saat 11'di. Askerler geldi böyle lan Allah Allah lan bizim evimizde dedik. Biz ne işler var bu askerlerin dedik. Bir şey yok falan diyorlar çocuğa ama biz hemen anladık durumu zaten. O anda şehit olmuş hemen saat 4'te askerde saat 4'te yemeğe gitmişler. Bunlar da Nizamiye'de nöbette bekliyorlarmış. O anda her zamanki gelen ekmek arabasını gasp etmişler PKK. Gasp etmiş. Bunlar da lan her zaman arayıp da giriyordu bu araba niye aratmadı kendini diye. Hemen bunlar mevzide çıkıyorlar. O içindeki 4 kişi TNT yüklemiş bir kap. Çap TNT yüklüymüş. İçinde o 4 kişi çocuklara bomba attı. Bomba atmış. İşte o anda İsmail'im bir de yanında arkadaş o da şehit olmuş. İkisi şehit olmuş. Ama askerler ayrılma. Eğer ki o pikap yemekhanenin altı boşmuş. Oraya girseymiş oradaki askerleri tüm kırıyormuş. İşte bir kızımız vardı. O zaman İsmail'im şehit olduğunda kızımız 2 yaşındaydı. Daha kendinde değildi ki öyle. Kendi kendine oynuyordu. Yanımızda çok durdu. Yani bir sene falan durdu yanımızda. Bizi çok severdi. Anne baba şey gibi bizi yine şey yapardı. Çok seviyoruz. Kızımız ne diyeyim ki yani.
1: İsmail kızının ismini Merve Gül koyacaktı. Gül peygamberimizin gülü diye. Ben de Beyza'yı çok seviyordum. İsmail dedim ne olur Beyza koy dedim. Anne dedi ben bir yerlerden sorarım. sana cevap veririm dedi. Gitmiş cami kebirdeki hocadan sormuş. Böyle böyle ben Merve Gül koyacağım, annem de Beyza koy diyor. Beni de kırmazdı. Deyince demiş ki berrak, berrak demek, Beyza demek, berrak demek demiş. O zaman demiş koyarım demiş, öyle koydu.
2: Rüyamda gördüm oğlumu. Yani o kadar iyi ki böyle pek yanıma da yaklaşmıyor ama öyle gülüyor, şey yapıyor, yanaşmadı. Ama ben sabahleyin bir kalktım ki böyle altına şeyle kalktım ama bir kalktım ki İsmail yok. Bu kadardı yani, o kadar gerçek ki yani yanıma rüyamda o kadar. Yani sanki İsmail şey olmuş, ben rüya değil gibi bir uyandım ki İsmail'im yanımda yok yani. Böyle bir rüya gördüm.
1: Ama İsmail'in sesiydi. Anne ben geldim dedi. Ama İsmail değilmiş. Kaç bir rüyamda gördüm. Böyle sarılıyorum. Hep rüyamda görüyorum. Gözümü şöyle çeviriversem kayboluyor. Geldi dedim ki ne bunca kız anne ölmedim ben sahi maha geldim diyor. E geldin ise dedim gitmeyeceğim bunca dedim. Sarıldım böyle sıkı sıkı sarılıyorum. Göndermeyeceğim seni diyorum. Gözüm şu tarafa sapı diyorum gidiyorum diyorum. Gene nasıl olduysa gene bıraktı gitti.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri Arge Merkezi'nde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Arge Merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya. Ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz. Yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melikgazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugünün ilk sanatçısı Hamiyet Yüceses olacak. 20 Haziran 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen Hamiyet Yüceses'in annesi Kadriye Hanım, babası marpuç tüccarı Halil Efendi'dir. Sanatçı küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkat çeker ve bolca hayranı olduğu Hafız Burhan dinler. Babasının işlerinin bozulması nedeniyle 11 yaşındayken sahnede şarkı söylemeye başlayan sanatçı, 4-5 yıl boyunca Anadolu'nun birçok şehrinde çalıştıktan sonra Gaziantep'te uzun bir süre kalır ve şöhreti İstanbul'a kadar gider.

Sanatçı 1932 yılının başlarında Beyoğlu'nda ünlü Londra birhanesinde Safiye Aylin'in kadrosunda gazino çalışmalarına başlar. Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler alır. 1932 yılı Temmuz ayında Kadıköy Mısırlıoğlu bahçesinde düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçilir ve 1933 yılında Eski İstanbul Radyosu'nda programlara çıkar. Sahibinin Sesi, Kolombiya ve Odeon firmalarından plaklar doldurur. Soyadı Kanunu çıktığında Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarıyla Yüce Ses soyadını alır. Saadettin Kaynak, Hamiyet Yüce Ses'in sesine göre besteler yapar. O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerin Gölgesi gibi bu plaklar devrinde satış rekorları kırar.

Sanatçı 1940 yılında Deniz As Subayı Fethi Yücesesli evlenir. Eşi As Subay Fethi Yücesesli 14 Temmuz 1942'de denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybeder. Bu acıyla söylediği "Gitti de gelmeyiverdi" şarkısı çok meşhur olur. Şöhreti, güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait olan, seslendirmesi oldukça zor Makber adlı şarkıyla daha da artar.

Sanatçı 1944 yılında Kemal Molluoğlu ile evlenir. 1944 yılında yapılan bu evlilik 1955 yılı sonlarında ayrılıkla biter. 1956 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken dinleyiciler arasında bulunan genç tıp fakültesi öğrencisi Osman Sabuncu'nun isteği olan şarkıyı okuyarak 40 yıl sürecek bir evliliğin temelini atar. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde de görev alır. 1946'da Hacı Arif Bey'in "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını araya bir gazel ilave ederek okuması çok ilgi çeker ve 1949 yılında bu şarkıyı Odeon plaklarına okur. Bu icrası rekoru bugün bile kırılamayan bir satış rakamı yakalar.

Sanatçı, 1949 yılında açılan yeni İstanbul Radyosu'nda 1953 yılı sonlarına kadar emisyon alır. 1950 yılında radyodan aldığı ücreti üniversite talebelerine bağışlar ve Üniversite Talebe Birliği'nde her yıl düzenledikleri edebiyat yarışmasında da Hamiyet mükafatıyla adı altında ödüller dağıtır.

Sanatçı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve ABD'de çok kez konserler verir. Bunun yanında BBC radyosunda da program yapar. Taşlık Gazinosu, Maxim Gazinosu, Küçük Çiftlik Parkı, Kristal Gazinosu gibi dönemin İstanbul'unun en ünlü gazinolarında az solist olarak sahneye çıkar. O dönemleri hatırlayanlar ilk ağızdan şu kelimeleri söyler. Hamiyet Yüceses Taksim Meydanı'nda bulunan Kristal Gazinosu'nda "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısını söylerken dışarıda trafik durur, gazino müşterilerinden daha büyük bir kalabalık meydanda birikir, ancak şarkı bittiğinde her şey normale dönerdi diye bahseder.

Samiyet Yüceses, tatil için gittiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalp ve solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz 1996 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeder. Sanatçının İstanbul'a getirilen cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir.

Şimdiki sanatçımız İsmet Yazar. İzmir'in Bayraklı semtinde 19 Eylül 1929 yılında doğan İsmet Yazar, ilkokulu Türk Birliği İlkokulu'nda, ortaokulu Karşıyaka Ortaokulu'nda, liseyi ise Karşıyaka Lisesi'nin ilk mezunlarından birisi olarak 1947 yılında bitirir. Çocukluğu müzikle haşır neşir olan bir çevrede geçen Yazar, ilk müzik derslerini Karşıyaka Osmanpaşa Camii imamı olan babası Bekir Sıtkı Yazar'dan alır. İlahi ve şarkıları usulleriyle birlikte babasından öğrenir. Daha sonra büyük bestekar Rakım Elkutlu'dan öğrenim gören sanatçı, ayrıca Yusuf Nalkesen, Mehmet Kutlugün ve Mehmet Kasabalı'dan da çokça faydalanır.

İsmet Yazar askerlik görevini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1951'de yeni açılan TRT İzmir Radyosu'na girer. Burada aralıksız 28 yıl solist ve korist olarak çalışır. Sanatçı 1979 yılında kendi isteğiyle TRT'den emekli olur. 1986 yılında kurulan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda Şef Teoman Önaldın'ın ricasıyla bir süre solistlik yapar. Sanatçı 2000'li yılların başlarına kadar İzmir bölgesinde konserler vermeye devam eder.

Sanatçı 13 Eylül 2013'te İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 84 yaşında hayatını kaybeder. Yazarın cenazesi 16 Eylül günü Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri, ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var? Yani bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2021 yılına gidiyoruz.

1 Ocak 2021. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon geçirmiş COVID-19'un Türkiye'de de tespit edildiğini açıkladı. 4 Ocak 2021. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması öğrenciler tarafından protesto edildi. 8 Ocak 2021. TürkSat 5A uydusu, milli imkanlarla Türkiye'de birleştirilip Falcon 9 roketiyle Türkiye saatiyle 05:15'te uzaya gönderildi. 10 Ocak 2021. Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22:53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Ocak 2021. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdi. İlk aşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. 14 Ocak 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CoronaVac aşısı oldu. 9 Şubat 2021. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı açıkladı. 10 Şubat 2021. Pençe Kartal 2 operasyonu başladı. Günün ilk saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Gara bölgesinde bulunan Siyana'ya hava indirme yapılarak PKK'ya karşı Pençe Kartal 2 operasyonu başlatıldı.

13 Şubat 2021. Pençe Kartal 2 operasyonunun başlaması üzerine PKK mağarada alıkoyduğu 13 kişiyi öldürdü. 1 Mart 2021. Tedbirli normalleşme, risk değerlendirme kriterlerine göre 4'e ayrılmış illerde kademeli olarak başlatıldı. 2 Mart 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları eylem planını açıkladı. 4 Mart 2021. Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan bir Eurocopter askeri helikopter düştü. Helikopterin içinde bulunan 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu.

10 Mart 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törende Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı. 12 Mart 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı. 20 Mart 2021 Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından feshedilmesine karar verildi. 4 Nisan 2021 Türk Deniz Kuvvetleri'nden emekli olmuş 104 amiral tarafından Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi, Kanal İstanbul Projesi ve Atatürk İlke ve Devrimlerine İkaz ve Atatürk

7 Nisan 2021. Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait bir NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçağın pilotu, hava pilot yüzbaşı Burhan Gençcelep kazada şehit oldu. 14 Nisan 2021. Saat 19'dan itibaren uygulanmak üzere 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Hafta içi 19 ila 05 saatleri arasında, hafta sonununsa tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başta olmak üzere birçok alanda artan vaka sayıları sonucunda sınırlama getirildi. 29 Nisan 2021. Saat 19'dan itibaren uygulanmak üzere 17 Mayıs 05'e kadar tam kapanma ilan edildi. Tüm kademelerde eğitime ara verildi ve sınavlar ertelendi. Şehirler arası toplu taşıma araçlarının %50 kapasiteyle çalışılacağı duyuruldu. Zincir marketlerin pazar günü kapalı olacağı açıklandı.

28 Mayıs 2021. Taksim Camii ibadete açıldı. 4 Haziran 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. 28 Temmuz 2021. 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında 49 ilde çıkan 300 orman yangınında 9 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Tüm bunların yanında yüz binlerce hektar orman arazisi küle döndü. 5 Ağustos 2021. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden affını istedi. Selçuk'un yerine

10 Ağustos 2021. Bir Türk gencinin Suriyeli mülteci grup tarafından öldürülmesi sonucu Altındağ olayları çıktı. 11 Ağustos 2021. Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel, su baskını ve heyelanlarda 97 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 14 Ağustos 2021. Orman Genel Müdürlüğü, Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının Kahramanmaraş'ta düştüğünü açıkladı. Düşen uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişiden oluşan tüm mürettebat hayatını kaybetti. 6 Ekim 2021. Paris İklim Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı. 29 Ekim 2021. Atatürk Kültür Merkezi yenilenerek hizmete açıldı. 30 Kasım 2021. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle toplam 7 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı.

15 Aralık 2021. 2021 Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası 15-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. 22 Aralık 2021. Yerli koronavirüs aşısı Türkovak acil kullanım onayı aldı. 29 Aralık 2021. Erzurum ve Artvin'i birbirine bağlayan, aynı zamanda Türkiye'yi Gürcistan üzerinden Kafkaslara bağlayan Pirin Kayalar Tüneli açıldı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı burs programında kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri, ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya, ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı burs programında kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1.234.210.000 euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri, ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor. Yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı burs programında kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında yüksek öğretim kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan Ek Şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARKE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARKE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10 bin lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Müzik Radarı.

0: sensizciğim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu ve Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Burs Programı'nda kriterleri karşılayan 20.632 başvuru arasından elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları sınavı birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerinin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. Kocasinan Belediyesi, Kurşunlu Camii'ni kazandırdığı modern mimari anlayışıyla tasarlanan ek şadırvan projesinde son aşamaya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Camii'nin tarihi dokusuna uyum sağlayan estetik ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmaya hazırladıklarını belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: İhtiyaç olan bölgelerdeki gerek yeni yapılan camilerde veyahut da eskiden uzun süredir hizmet vermiş ama artık yenilenmesi gereken cami şadırvanları da bir tip projede konsept olarak hepsi yeniliyoruz. Camilerimiz içindeki ihtiyaç duyulan her yerde bu şekilde şadırvanlarla bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni şadırvanlarımız hayırlı olsun.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın İl Divan Kurulu üyeleri ve il yönetim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte göreve gelen yeni isimler belli oldu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kocasinan ve Yahyalı'da toplam 5309 metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasını meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç, kararın gerekçesi alanların maden faaliyetleriyle olası bağlantısı ve bundan sonraki kullanımına ilişkin tarım ve orman, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren Rifat Hısarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri ARGE merkezinde gerçekleştirilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ARGE merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Özel hastanelerde doğum sonrasında ailelere sunulan hizmetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu uygulamaların hastanelerin sağlık hizmeti sunma amacından uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının özel hastanelerde pazarlamacıya dönüştüğünü belirten Başkan Şahin şunları söyledi.
3: Bir vatandaş 5 yıldızlı bir otele gitse, bir gece kalsa, sabah kahvaltısı gayet güzel, içecekleri, tatlısı, akşam yemeği 5000 liraya ama bir gece yattı diye 10.000 lira para alıyorlar ya. Ne verdin, ne konforu var yani, bu kadar aç olmayın. Sağlıkla ilgili zaten %200 fark alıyorsunuz. Hem devletten alıyorsunuz bir kat, iki kat da vatandaştan alıyorsunuz, yetmiyor. Bunlardan kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu olaya ya Sağlık Bakanlığı'nın, ya Adalet Bakanlığı'nın, ya da Ahlak Bakanlığı'nın dur demesi lazım. Bir dur diyecek buna. Yoksa hakikaten özel sektör, hastaneciliği, sağlık sektörü çok kötü bir yere gidiyor. Biz uyarımızı yapalım.
1: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 25 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Muhtarlar mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini iletti. Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri Develi Köseler Göleti'nin kesin kabulü için incelemelerde bulunulduğu açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Melik Gazi ilçesi Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleye hizmet verecek olan Melik Gazi Belediyesi Mürüvvet Saadettin Türkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 25 Eylül Cuma günü açılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

yarımı yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

yaşamlar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği